0: İlahi dinlerde temel meselelerde değişiklik olmamakla beraber, insanlar arası ilişkilerde ve eşyanın kullanımından sonra gelen din, bir öncekinden farklı bazı hükümler getirmiştir. Bu gelişme İslam diniyle en olgun düzeye ulaşmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, Kur'an son ilahi kitaptır. İman, ibadet ve ahlak esaslarının tespitinde yeni bir peygambere ve kitaba ihtiyaç kalmamıştır. Kur'an'ın son gelen ayetinde dinin kemale erdiği ve Allah'ın peygamber göndererek insanları doğru yola çağırma nimetinin tamamlandığı bildirilmekte. Bundan böyle inanan insanlar, dinin genel prensiplerine uygun olarak Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde yer almayan problemleri onların ışığında kendi tecrübe, bilimsel düşünce ve mantık ölçüleri içinde çözmeye çalışacaklardır. İslamiyet bu amaçla icma, içtihat, müşavere, kıyas ve tecrübe gibi çeşitli imkanlara yer vermiştir. Kur'an'dan önce gönderilen ilahi kitaplarda yer alan hükümlerin bizim için de geçerli olup olmadığını beyan etmek üzere fıkıh usulü kitaplarında bizden öncekilerin şeriatları meselesine gelince bu konuda şunlar söylenebilir. Kur'an-ı Kerim'de haklarında nesih kaydı bulunan hükümler kesinlikle kaldırılmıştır. Bizim için de geçerli olduklarına ilişkin bir kayıt varsa Kur'an'ın hükmü sayılır ve kendimiz için de bağlayıcı olur. Nesih veya kabulü zikredilmeksizin alıntı yapılanlarsa fakihlere göre çeşitli alternatiflerden biriyle yorumlanabilir. Ama hiçbir zaman bağlayıcı tek tercih değildir. Sevgili dostlar, ilahi kitaplar hakkında netice olarak şunları söylemek mümkündür. Bugün Yahudilerin elinde bulunan ve Tekvin, Huruç, Levililer, Sayılar ve Tesniye bölümlerinden oluşan Tevrat'la, Hristiyanların elinde bulunan ve Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarından oluşan Kitab-ı Mukaddes, Tevrat ve İncil'in aynı değil, değişikliğe uğramış şeklidir. Dolayısıyla biz Tevrat'a ve İncil'e inanırken onların bugünkü hallerine değil, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya gönderilen orijinal şekillerine inanıyoruz. Zebur hakkındaysa çok az bir bilgiye sahip bulunmaktayız. Yaygın kanaate göre o bir irşat ve öğütler manzumesiyken zamanla tarife uğramış, hatta tamamen kaybolmuştur. Bugün Kitab-ı Mukaddes içinde yer alan mezmurların Hazreti Davud'a gönderilen kitap olduğu şüphelidir. Kur'an-ı Kerim ise son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a gönderilmiş bulunan ilahi kitaptır. Hazreti Muhammed son peygamber olduğu gibi Kur'an da son kitaptır. Sevgili dostlar, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Temiz erlerin sevgisini gönlüne yerleştir. Ariflerin muhabbetinden başka bir şeye gönül verme. Ümitsizlik tarafına gitme. Ümit kapıları vardır. Karanlıklar semtine varma. Güneşler parlamaktadır. Gönül seni gönül ehlinin, ariflerin mahallesine doğru çeker. Ten ise seni su ve çamur hapsine koymak ister. Aklını başına al da bir gönül dostunun sohbetiyle gönlüne gıda ver.

canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Nakli meclis eder iradı fesat, verir ashabı musafata kesat. Koparur fitne ve aşubu cidal, yah olur belki müeddi kıtal. Sohbeti başkalarına nakletmek bozgunculuk çıkarır. Samimi dostlukların sebeplerine kıtlık verir. Ayrıca çekişme, bozgunculuk ve fitne koparır. Hatta belki de kavgayı, vuruşmayı doğurur.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

Su, hayat kaynağı. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, farklı yapılardaki topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu yüzeyinde tutar. Bu sudan insanlar yararlanır. Hem kendileri içerler, hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden, hidayet ve ilimden faydalanan, öğrenen ve öğreten kimseyle, bunları duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Allah Resulü'nün dilinde ilahi risaletten ve ilimden istifade edenler, temiz ve berrak sudan beslenen verimli topraklara benzetilmişti. Suyun önemi ve tabiatın yaşam kaynağı olduğu öteden beri biliniyordu. Kutlu Nebi bu hakikatten yararlanarak örnekler veriyor, gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Burada asıl vurgulanmak istenen konu kuşkusuz ilim ve hidayetti. Ancak bu gerçeğin zihinlerde iyice yerleşip daha kolay anlaşılabilmesi için su benzetmesini kullanmıştı Allah Resulü. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere bütün canlılar sudan yaratılmıştır. Tüm mahlukat hayatını sürdürebilmek için suya muhtaçtır. İnsanı bir damla sudan yaratan Yüce Allah'ın eşsiz bir nimeti olan su, aynı zamanda insanları temizleyen, arındıran temel unsurdur. Buna göre toprak, bitkiler, diğer canlılar yapılarını muhafaza edebilmeleri için suya ihtiyaç duydukları gibi gereksinimlerinin çoğunu da ancak su vasıtasıyla elde edebilirler. Toprağı kupkuru ölü gibi görüyorsun ama suyu üzerine indirdik mi bir de bakarsın ki harekete geçip kabarmış ve hem kokusu hem de görünümü güzel türlü türlü şeyler bitirmeye başlamış ayeti de bu gerçeği ifade eder. Bunun yanında ayetlerde suyun tatlı, belirli bir ölçü ve miktarla yaratılıp yeryüzüne gönderilmesinin ilahi kudret sayesinde olduğu vurgulanmıştır. Ya da suyu çekiverir de bırak bir daha bulmayı, artık onu arayamazsın bile. Söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverirse size kim temiz bir akarsu getirir ayetleriyle suyun olmaması halinde insanların nasıl çaresizlik içine düşeceği gerçeği hatırlatılır. Tarih boyunca medeniyetler su kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuş, su kaynaklarının tükendiği yerlerden de hep göç etmişlerdir. Dolayısıyla toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve refah içerisinde yaşayabilmeleri için suyun çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bitki, hayvan ve insanların yapılarını oluşturan hücreler, özelliğini kaybetmemiş temiz suya ihtiyaç duyarlar. Çeşitli şekillerde kirlenen sular bu işlevi yerine getiremez. Dolayısıyla suyun olmadığı mekanlarda hayat olmadığı gibi, orada canlılar da yaşayamaz. Suyun var olup da kirletildiği, zehirli maddelerin bulaştırıldığı yerlerde de hayat yok olmaya başlar. Çünkü kirletilen su, var olan hayatı önce tehdit eder, sonra da yok eder. İstenilen ölçüde temizliğin gerçekleşebilmesi için kullanılabilir temiz suya ihtiyaç duyulur. Dini vecibelerin yerine getirilebilmesi için de su hayati önem arz eder. Kur'an-ı Kerim'de suyun abdest ve gusül için gerekli olan asli temizlik aracı olduğu belirtilir. Bunun yanında beden ve mekan temizliği için de temiz su gereklidir. Temizliğin imanın yarısı olduğunu söyleyen Peygamberimiz, onun aynı zamanda namazın da anahtarı olduğunu belirtir. Onun dilinde temizlik, hem inancın hem de temel ibadetlerin bir ön şartı olarak nebevi öğretinin temel esasları arasında yerini almıştır. Bu anlamda, Allah temizdir, temiz olan şeyleri sever buyuran sevgili Peygamberimiz, beden ve çevre temizliği hususunda hassasiyet göstermiş ve bu konuda Müslümanlar arasında temizlik kültürünün oluşmasına öncülük etmiştir. Çünkü insanın bulunduğu çevrede sağlıklı ve nitelikli bir hayat sürdürebilmesi, toplumlar arasında saygın bir yer alabilmesi için temizlik, dolayısıyla temiz su vazgeçilmez bir unsurdur.
Hazreti Peygamber suyun temizliği ve ölçülü kullanımı ile ilgili çeşitli tavsiyelerde bulunmuştu. O günkü şartlarda saklanan suların temiz kalması için kapların üzerine örtün, su tulumlarının da ağzını iyice bağlayın şeklinde uyarıda bulunuyordu. Değişik kaplar içinde saklanan suların temiz kalması için de biriniz uykudan uyandığında eline iki veya üç defa su dökmeden, yıkamadan kabın içine daldırmasın şeklinde uyarmıştı. İçilebilecek veya kullanılabilecek olan durgun suya küçük abdest bozulmasını kesin bir dille yasaklıyordu. İçme sularının kullanımında da bir takım hususlara dikkat ediliyordu. Kutlu Nebi, biriniz su içeceği zaman kabın içine solumasın. Tekrar su içmek istediği takdirde kabı ağzından uzaklaştırıp soluk alsın, ardından içmeye devam etsin buyuruyordu. Allah Resulü'nün küçük su kabına dökülmeden büyük kaplardan su içilmesini yasaklaması, köpeklerin içtiği kapların çok iyi yıkanmasını istemesi de bu amaca matuftu. Sahip olunan suyun ölçülü kullanılıp israf edilmemesi de gerekiyordu. Bunun için Hazreti Peygamber, abdest ve gusül için suyun ölçülü kullanılmasını istemiş, uygulamalarıyla da bizzat örnek olmuştur. Hadislerde Hazreti Peygamber'in 1 litre suyla abdest, 3-4 litre suyla gusül aldığının nakledilmesi de onun bu konudaki hassasiyetine işaret etmektedir. Resulullah'ın abdest azalarını 3 defadan fazla yıkamayı haddi aşmak ve zulüm olarak nitelendirmesi de suyun ölçülü ve dengeli kullanımına yöneliktir. Medeniyetlerin inşası, gelişmesi ve devam etmesinde suyun önemli bir yeri vardır. Hazreti Peygamber'in abdest bozmak suretiyle su kaynaklarının kirletilmemesini istemesi ve bunu yapanların en büyük cezalardan biri olan lanete müstahak olacaklarını bildirmesi, bu konuya verdiği ehemmiyeti göstermektedir. Su kaynaklarının zehirli atıklar, kimyasal maddeler ve çöplerle çok daha büyük boyutlarda kirletilmesinin ise dinimizce kesinlikle tasvip edilmeyeceği açıktır. Hazreti Peygamber'e o günün şartlarında bazı göl, gölet ve nehir gibi su kaynaklarının temizliği ile ilgili sorular yöneltilince bazen su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez demiş, bazen de kokusu, tadı ve rengi değişmeyen su kirli değildir buyurmuştur. Böylece doğal özelliklerini kaybetmeyen suların temiz olduğuna işaret ederek insanların ihtiyaçlarına uygun kolaylaştırıcı ölçüler koymuştur. Denizlerde balık tutmakla meşgul olan İbnül Farisi adında bir sahabi, bir gün Peygamber Efendimiz'e gelir ve şöyle der: "Ya Resulallah, deniz yolculuğuna çıktığımız zaman beraberimizde az su taşırız. Onunla abdest alırsak susuz kalırız. Bu durumda deniz suyundan abdest alabilir miyiz?" Resulullah, "Onun, denizin suyu temiz, ölüsü de helaldir." buyurmuştu. Peygamber Efendimiz'in suların temizliği hususundaki tavrını, o günkü şartlarda daha çok suyun kokusu, tadı ve rengi belirliyordu. Ancak o bazı şüpheli durumlarda suyun kullanılmamasını tavsiye ediyordu. Hicretin 9. yılında Bizans ordularının Müslümanlara saldıracağı haberini alınca Peygamber Efendimiz düşmanla savaşmaya karar vermiş ve bütün imkansızlıklara rağmen Şam ve Medine arasında bulunan Tebük yönüne doğru sefere

Kesini istemeyen Allah Resulü'nün helak olan bir kavimden geriye kalan kuyu sularının onlara maddi ve manevi olarak zarar verebileceğini düşündüğü yorumu yapılmıştı. Ancak esasen Efendimizin bu yaklaşımında uzun bir süre metruk olan bir mekanda bulunan suyun mahiyetini bilmemesi etkili olmuş olabilir. Allah Teala tertemiz ve berrak yağmur damlalarıyla tabiatı yeşertmekte, canlılara hayat vermektedir. Suyun düştüğü yerlere bu şekilde hayat vermesi ne kadar güzelse, bu nimeti kirletmek suretiyle faydasız hale getirmek de o derece çirkindir. Bu yüzden nehir, dere, kuyu suları, deniz ve okyanus sularının kirletilmesi insanlığa karşı yapılan bir saygısızlık, hayatın kaynağına karşı bir saldırıdır. Su, temizliğin kaynağı olduğu gibi kirli sular da mikropların ve birçok hastalığın kaynağıdır. Bu açıdan kullanılmadan önce suyun gözle görülen ve görülmeyen bütün zararlı maddelerden arındırılması insan sağlığı açısından önemlidir. Peygamber Efendimizin ilk dönemlerden itibaren temizliği bir gereklilik olarak bildirmesi, onun önemini sıklıkla vurgulaması, temizliğin ana unsuru olan su konusunda ortak bilinç ve hassasiyet oluşturmuştur. Hadis bilginleri de az veya çok olmasına bakmaksızın, renginde, kokusunda ve tadında meydana gelen olumsuz değişikliklerin suyun kirli olarak kabul edilmesini gerektirdiğini ve bu konuda genel bir kabul olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak imkanların gelişmesine paralel olarak su ve temizlik anlayışında sürekli bir gelişme olmuş ve suyun kullanılmasında tıp verilerine başvurulmasının isabetli olduğu vurgulanmıştır. Bilhassa asrımızda kokusu, rengi ve tadı gözle görülür bir şekilde değişmediği halde, nükleer sanayi ve kimyasal atıklar nedeniyle bazı göl, nehir hatta deniz sularının tıbben zararlı hale geldikleri görülebilmektedir. Dolayısıyla bu şekilde bilinen sularında kullanılamayacağı açıktır. Sahabe-i kiram, Medine'ye uzak bir mesafede bulunan Büyut-u Sükya'dan getirdikleri tatlı suyu Peygamberimize ikram ederlerdi. Allah Resulü, su bulmakta zorlananlara su temin etmenin onlara bir hayat bağışlamak anlamına geldiğini belirtiyor, güzel ve tatlı suyu insanlara takdim edenlerin Allah katında mükafatlandırılacakları müjdesini veriyordu.

Sahabeden Sa'd bin Ubade bir gün Efendimiz'e hangi sadakanın verilmesi daha çok hoşunuza gider diye sordu. Peygamberimiz su cevabını verdi. Kutlu elçinin suya verdiği önemi bilen Müslümanlar ilk dönemlerden itibaren insanlara su temin etme yarışı içinde olmuşlardı. Allah Resulü bir gün özel mülkiyette bulunan Rume kuyusu için kim bu kuyuyu cennette daha hayırlısını elde etmek üzere satın alarak insanlara vakfetmek ister buyurunca Hazreti Osman o kuyuyu alarak vakfetmişti. İçme suyunun az olduğu, insanların temiz suyu satın aldıkları bir dönemde temiz suyuyla bilinen bu kuyunun satın alınarak zengin fakir ayrımı yapmaksızın bütün insanların istifadesine sunulması ve aynı şekilde Sa'd bin Ubade'nin annesi adına bir su kuyusu açtırması bir geleneğin de başlangıcı olmuştur. Müslümanların yaşadığı bütün topraklarda çeşmeler, su kemerleri, su benkleri gibi hayratların yaygın bir şekilde bulunması, inananların bu geleneğe sahip çıktıklarını göstermektedir. Temiz çevre ve temiz su arzusu insan fıtratında bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in ilk müezzini Bilal-i Habeşi, yakalandığı hastalıktan kurtulunca Medine'de ıssız bir yerde oturur ve Mekke'nin suyuna, havasına, toprağına olan hasretini şöyle terennüm eder. Ah, bir gün Mekke vadisinde etrafımı ısır ve celil otları sarmış olduğu halde geceler miyim? Bir gün Ukaz'daki Mecenne sularının başına varır mıyım? Mekke'nin Şame ve Tafil sularını görebilir miyim? Sahabe Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra halsiz ve bitkin düşmüş, bazılarında yüksek ateş ve sıtma gibi hastalıklar görülmüştü. Hazreti Ebu Bekir ve Bilal-i Habeşi de hastalanan sahabilerdendiler. Hazreti Ayşe, Medine yakınlarındaki Buthan Vadisi'nden akan kirli suların bu hastalıklara sebep olduğunu anlatmaktadır. Ashabının bu durumunu gören Hazreti Peygamber de Allah'a şöyle dua etmiştir. Allah'ım, Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım, ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle, Medine'nin suyunu, havasını bizim için

için ıslah et. Medine'nin hastalığını Cuhfe'ye naklet, bizden uzaklaştır. Nihayet Butan'da bulunan su birikintileri ıslah edilip temizlenince Müslümanlar rahat bir nefes alıp bu hastalıklardan kurtulabilmişlerdir. Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim vasıflarının tecellisi olarak görülen yağmurun yine bu vasfı hatırlatan rahmet olarak nitelendirilmesi de inananların bu konudaki hassasiyetlerini göstermektedir. Peygamber Efendimiz insanlara içimi hoş, tadı güzel su içmelerini, temiz su kullanmalarını, temiz suyun olmadığı yerlerde bu imkanların oluşturulması için çaba göstermelerini, kullanılan suyun temiz kalmasına dikkat etmelerini tavsiye ederek zihinlerde temiz su düşüncesi oluşturmuş, tarih boyunca Müslümanların bu konuda hassas olmalarını temin etmiştir. Müslümanlar faydalananların kimliğine bakmaksızın geniş bir coğrafyada su hayratları yaparak Allah'ın rahmetini elde etmeye çalışmışlardır. Allah rızası anlamına gelen fi sebilillah kavramını sebil olarak kısaltıp çeşmelere isim yapmışlardır. Halk arasında yaygın olarak kullanılan su hayattır sözü de bu nimetin hayati değerini ifade etmektedir. İnsanlara hayatın güzelliğini hissettiren suyun temin edilmesi o kadar değerli kabul edilmiştir ki, teşekkür ederken de yine suyun önemini belirten su gibi aziz ol duasının kullanılması da bu medeniyetin güzelliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanlara rahmet olarak indirilen suyun, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberle özdeşleştirilerek kasidelere konu olması da su medeniyetinin güzel bir tezahürüdür. Ünlü şair Fuzuli, su kasidesinde su ve nebiyi büyük bir ustalıkla zikretmiştir. Tıyneti pakini ruşen kılmış ehli aleme, iktida kılmış tariki Ahmed-i muhtare su. Yani seçilmiş Ahmed'in yoluna uymuş da su, tertemiz yaratılışını göstermiş aleme doğrusu. Su, berraklığı, temizliği, sadeliği, saflığı ile birlikte temizleyici, güzelleştirici, tazeleyici ve en önemlisi hayat verici olma özellikleriyle insanı hep cezbetmiş ve medeniyetlerin şekillenmesinin temel ögeleri arasında yer almıştır. İnsanların suyun temizliği, bakımı, dağıtılması için yaptıkları her hizmet aslında bu değere bakış açılarını ve kültür seviyelerini göstermektedir. Tarih boyunca da dünya yüzeyinin ve vücut yapısının önemli bölümünü oluşturan suyla insan arasında fiziksel, kültürel ve sanatsal bakımdan ilişki kurulmuş ve bu husus insana ve tabiata bakış açısıyla gelişim göstermiştir. Dolayısıyla insanoğlu Rabbimizin en büyük nimetlerinden olan suyun kadrini aziz bilmeli, onu israftan ve kirletmekten sakınmalıdır.

erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Günün Duası.
24: Muaz bin Cebel anlatıyor. Bir gün Efendimiz elimden tutarak, "Ey Muaz," dedi, "Allah'a yemin ederim ki seni çok seviyorum. Her namazının ardından şöyle demeyi asla terk etme. Allah'ım, seni zikretmekte, sana şükretmekte ve sana güzel kulluk etmekte bana yardımcı ol."

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eline geçen zamanı israf etme. Onu bilgi edinerek koru. Bilgi, zamanı israftan korur. Bilen insan boşa zaman harcamaz.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsidir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah ondan başka ilah yoktur, diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Rabbim hayat veren ve öldürendir" deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim" dedi. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir," dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin "Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek?" demesi üzerine Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. "Ne kadar kaldın?" diye sordu. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz," buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, "Biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir," dedi. İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster," deyince Rabbi, "Yoksa inanmıyor musun?" demişti. O, "Hayır, inanıyorum, fakat kalbim tam kanaat getirsin," diye cevabını verdi. Rabbi, "Kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir," buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır.
Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allahsa kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız, şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerinse gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz, bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa, geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin
Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et. Âl-i İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi.
Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altları

Altından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de İşlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şart

ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin." O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: "Allah'ın bir kelimesini, Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor." Zekeriya ise şöyle dedi: "Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir?" Buyurdu ki: "İşte böyle. Allah dilediğini yapar." "Rabbim," dedi, "bana bir alamet göster." Şöyle buyurdu: "Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et." Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin." Melekler demişti ki: "Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak." Dedi ki: "Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur?" Allah buyurdu: "İşte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek: kuşkuya yer yok, işte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur." İsa onlardaki inkarcılığı sezince, "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sordu. Havariler cevap verdiler: "Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz." Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki: "Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir.

Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti. Sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra, her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet, O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber, Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça, onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap,

hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkârcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da, isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkârcılığa sapıp sonra inkârlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, İnkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her şeyin adını, adları bilenden işit. Adları öğretti, remzinin sırrını duy. Bizlere göre her şeyin adı görünüşüne uygundur. Nasıl görünüyorsa biz ona öyle deriz. Fakat Allah'a göre adlar onun içi yüzüne, sırrına, hakikatine tabidir. Hazreti Musa'ya göre elindeki sopanın adı asa, Allah nazarında ise ejderha idi. Hazreti Ömer'in adı önceleri putperestti. Fakat Elest aleminde ismi mümindi. Hasılı indi ilahide sonumuz ne olacaksa, hakikatte Allah'ın verdiği ad ve sıfat O'dur. Cenab-ı Hak insana akıbetine, sonuna göre bir ad koyar. Onun koyduğu ad, halkın koyduğu muvakkat ad, eğreti ad değildir. İlmi ezeli neyse zuhur edecek O'dur.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar,

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından. Gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar, yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. Eşşekûr. Kendi rızası için yapılan işlerin karşılığını fazlasıyla veren, ikramı sonsuz, merhameti geniş olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Kullarına idrak edemedikleri kadar çok nimetle afiyet veren ve kıymetini gösteren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün.

Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı, yapılan bir iyiliğin sahibini övgüyle anmak olan şükrü kelimesinden türeyen şekûr esması, çokça teşekkür ederek karşılığını veren demektir. Allah'ın şekûr oluşu, kulu az da olsa iyi bir amelde bulunduğunda fazlasıyla karşılık vermesiyle tecelli eder. Allah kullarının cezalandırılması hususunda acele etmeyip, iyilik yapması için fırsat vererek, iyi amellerde bulunan müminlerin çabalarını da fazlasıyla karşılayarak ikramlar. Rabbimiz bizlere iyiliğimiz için teşekkür eder. Ama nasıl? Gel biraz bunun üzerine düşünelim. Şükür kavramının temel anlamında artmak, ortaya çıkmak, minnet ve övgü duygularını ifade etmek vardır. Allah bize bir serbestlik alanı tanımıştır dünyada. Dilediğimiz gibi davranmamıza izin vermiştir. Bu da bir ikramdır aslında. Bununla birlikte ikram ettiği bütün nimetlerin karşılığında şükredip şükretmemekte serbest bırakılmışızdır. Serbestliğimizi hayra kullanıp Rabbimize şükrümüzü sunarsak iyiliğe iyilikle karşılık vermiş oluruz. Aslında sonsuz bir döngü gibidir bu. Biz Rabbimize hamd ederiz, Rabbimiz de bize teşekkür eder. Kullarından gelecek hiçbir hayra ihtiyacı olmayan Rabbin kuluna, vermiş olduğu nimetin karşılığında teşekkür etmesine bile kıymet veren, mecbur olduğumuz bu teşekkürü bile boş çevirmeyen Rabbimiz, karşılığında daha fazlasını verir. Öyle bir ilişki kurulur ki Allah'la kul arasında, kulun saygısını artıran, sevgisini perçinleyen, hiç bitmeyen bir ikram silsilesine dönüşür. Rabbimiz bizi şükrü bol kullarından eylesin. Diyelim ki ömrümüzü huzurla geçirecek kadar çok malımız var. Çok sevdiğimiz bir dostumuza da bu malımızdan bir evi ikram olarak vermek istedik. Dostumuz öyle sevindi, öyle mahcubiyetle içten teşekkür etti ki, bu insan verilenin kıymetini biliyor diye düşündük, daha fazlasını vermek geldi içimizden. Evin içini dayayıp döşedik kesemizden. Baktık ki dostumuz teşekkür etmekten vazgeçmiyor. İyiliğine iyilik katalım istedik. Arkasındaki koca bahçeyi de hibe ettik. Al, ölene kadar kullan dedik. Dostumuz hiç unutmadı bu iyiliği. Her evinde misafir ağırladığında andı bizi. Her girip çıktığında teşekkürünü yeniledi. Her fırsatta arayıp sordu bizi. İkramımıza nasıl karşılık vereceğini bilemediğini söyledi. İçimiz coşmaz mı? Fazlası olsa da onu da versek demez miyiz? İşte insanın Rabbi ile ilişkisi de böyledir. İnsan teşekkürünü arttırdıkça Rabbi de artırır. Ki onun verebileceklerinin sınırı da yoktur. Ama biz şükrümüzü nasıl ifade edebiliriz? İşte burası önemli. Malın mülkün tamamı baki olan Allah'a aittir. Her mümin bunu bilir. Bize verilen her şey Allah'ın kesesinden ikramdır, geçicidir. Sonunda elimizden çıkıp asıl sahibine dönecektir. Biz bize verilene bir müddet bizim kullanmamıza sunulduğu için şükrederiz. Vasıtaya takılmayız. Kimden gelmiş, nasıl gelmiş önemli değildir. Allah vermek istemiş, vermiş deriz. Bu yüzden vasıtaya minnet etmeyiz. Perdeleri çekip Rabbimize hamd ederiz. Ama bu şükür elbette sadece sözle kalmaz. Şükür ehli kimseler, nimetin şükrünün edasının, nimeti maksadına uygun kullanmakla olacağını bilirler. Diyelim ki vücudumuz niçin yaratıldıysa onun için kullanılmalıdır. Bu kulaklar hayrı işitmeli, bu dil hayrı konuşmalı, bu kalp Rabbi sevmelidir. İşte o zaman nimetin hakkını vermiş olur insan. Nimeti Rabbin razı olacağı yere harcayan kazanır. Şekûr olan Rabbimiz, verdiği nimeti boşa harcamayan, kötüye kullanmayan, sadakatli kullarını sever. Allah'a sadık olmak, nimetin hakkını vermekle gösterilir. Rabbimiz bizi sadık kullarından eylesin.
halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan nisyanla bilinir. Unutmak en büyük marifetidir. Nimet de en çok unutulanlardandır. Bir nimete sahip olduğumuzda alışırız. Devamlı o nimetle yaşadıkça onun nimet olduğunu unuturuz. Rabbin ikramı olduğunu da. Bizim zannederiz, istediğimiz gibi harcayabileceğimizi zannederiz. Bu hal bizde yerleştiğinde nimetleri örtmeye başlarız. Artık ağzımızdan o nimete dair bir tek söz çıkmaz. Alışmışızdır çünkü, ikram olmaktan çıkmıştır. Ne var ki o zaten benimdi diye düşünmeye başladığımızda tehlike başlar bizim için. İşte tam burada durmamız gerek. Sahip olduğumuz ne varsa olmayabilir de. Ne çok insan var eli ayağı tutmayan, ne çok insan var aklıyla sorunu olan, ne çok nimet var elimizin altında başkalarının mahrum olduğu. Durup düşünmem gerek benim. Nankörlük ediyor olabilir miyim? Hiçbir şey için şükretmeden geçirdiğim her gün Rabbime karşı nankörlük ediyor olabilir miyim? Alıştığım şeylerin şükrünü eda etmem için illa elimden gitmesi mi gerekiyor? Elimdeyken şükredemez miyim? Hatırla nefsim. Sana verilen her şeyi hayra kullandığında Rabbin katında kıymeti var. Öyleyse ye iç diye verilmedi bunlar. Ne verildiyse hepsini düşün. Nereye, nasıl harcayabilirim? Ne yapsam da Rabbim razı olsa benden? Nasıl teşekkür edeyim? Nasıl? Verilen nimetin bereketi çokluğunda değil, hayrındadır. Ben ne kadar hayra harcarsam o kadar bereketlenir. Ben sahip olduklarımın hayrını görmeliyim. Bir mümine ancak bu yakışır. Salih bir kula helal rızık nasıl yakışır? İşte benim bunu yaşamam gerek. Verdiğin ne varsa Rabbim, senden hayrını görmeyi dilerim. Hayra harcamayıp ziyan ettiğim her şey için mahcubiyetimi kabul eyle. Nimetin gerçek sahibi olan ya Şekur, sen ki sadık kullarını sevip üzerindeki nimetlerini artıransın. Beni de sadıklardan eyle. Senden her hayır işimde muvaffak olmayı dilerim. Şükrünü artırdığı vakit nimetini de artıracağını vaat eden sensin ve sen vaadinden dönmezsin. Beni şükür ehli kullarından eyle Rabbim. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten,

Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 6 Safer 1448. Rumi takvime göre 7 Temmuz 1442. Tarihte bugün Kıbrıs Barış Harekatı başladı. 1974. Arka sayfa. Günün konusu. Dua kader ilişkisi nedir? Duanın sonuç doğuracak bir sebep olarak görülmesi konunun kaderle ilişkisini akla getirmektedir. Tabiat olayları sünnetullah denilen ilahi kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. Başka bir deyişle tabiatta ortaya çıkan her olayın mutlaka bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan etmektedir. Sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan Allah'tır. Dua takdirin bir parçasıdır. Hadislerde duanın belaları def edeceğine işaret edilse de, ezelde bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine duayla meydana gelecektir. Allah, ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla dua, diğer sebepler gibi bir sebeptir. Başka bir ifadeyle, dua sonucunda bir değişikliğin olmasını Allah dilemişse, bu değişiklik tabii sebep-sonuç ilişkisi içinde hayır veya şer olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ayet. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara Suresi 186. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına
22: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli, güzel, sağlıklı, bol dualı dualarımızın kabul olduğu bir hafta başında, pazartesi sabahında 20 Temmuz 2026 pazartesi sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, huzurlu, bereketli eylesin efendim. Her bir dinleyicimiz, her birinize hayırlı, bereketli, sağlıklı bir iş günü ve iş mesai haftası diliyoruz efendim. Sağlıkla birlikte, güzelliklerle birlikte Rabbim güzel bir hafta olmasını nasip eylesin cümlemize. Mevlam gönlümüzdeki dualarımızı en güzel şekliyle yaşadığımız bir hafta olmasını da nasip eylesin. Bereketiyle, bolluğuyla, güzelliğiyle ve sağanak sağanak üzerimize yağdıracağı rahmetiyle hemhal eylesin her birimize efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Selamlarınızı, mesajlarınızı, hayırlı sabahlar mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Şampiyon İspanya Dünya Kupası'nın galibiyetiyle birlikte sahibi oldu efendim. Tebrik ediyoruz bizler de. Ve güzel bir eserle şöyle açılışımızı yapıyoruz. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim, gündem bölümüne geçiyoruz. Hemen gazete haber başlıklarımızı paylaşacağız sizlerle. Sürmanşet, şampiyon İspanya, milyarlarca Müslümanın duası arkasına aldı. İspanya dünya şampiyonu oldu. Futbol dünyasının kalbi dün gece New York'ta attı. Arjantin'in uzatmalarda 1-0 mağlubiyet eden İspanya 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu ve sahibi oldu. İspanya'nın ezici üstünlüğüyle geçen finalin normal sürecinde gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. 10 kişi kalan Messi ile Arjantin karşısında sahneye çıkan Ferran Torres 106. dakikada attığı golle İspanya'yı ikinci kez dünya şampiyonu yaptı. Türkiye'nin, Gazze'nin, Filistin'in, tüm Müslümanların duası kabul oldu diyor gazete efendim. Öte yandan Hürmüz Savaşı yayılıyor. Amerika ve İran'ın ateşkesten sonra Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol edeceği üzerinden yaşadığı gerilim yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Taraflar askeri hedeflerin ötesine geçerek kritik enerji, su ve nükleer tesisleri vurmaya başladı. Amerika, Huzistan eyaletindeki Darhovin nükleer santralinin inşaat sahasını hedef aldı. Kuvvetli İran'ın iki gün içinde ikinci kez elektrik üretim ve su arıtma tesislerini vurduğunu ve bazı üretim ünitelerinin devre dışı kaldığını açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere de yeniden müdahale etmeye başladı. Saldırılarda can kayıpları artıyor. Son çatışmada İran'da 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Amerikan üslerine yapılan saldırılarda Ürdün'de 3, Irak'ta ise 1 Amerikan askeri öldü. Amerika bölgeye yeni yakıt ikmal ve savaş uçakları sevk ediyor. Haziran 2025 ve Şubat 2026'daki savaşları başlatan İsrail ise şimdilik 3. savaşa dahil değil. Öte yandan Yazıcıoğlu dosyası açıldı. FETÖ'nün karanlık izleri de araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 27 kişinin gözaltına alındığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Baylok yazışmalarını ve zanlıların 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden Adil Öksüz'le bağlantılarına dikkat çeken Gürlek, bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır dedi. Atina tankerleri için Avrupa Birliği'ni kilitledi. Yunanistan, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketini ülkenin önde gelen LNG taşıyıcı firmasının için engelledi. George Propokyi'nin sahibi olduğu Dynagas 27 tankerlik filosuyla küresel pazarın önemli aktörlerinden biri. Yunan hükümetinin özellikle bu gibi armatör oligarklar tarafından kontrol edildiği biliniyor denilmiş. Almanya ilk kez nükleer tatbikata katılıyor deniliyor efendim bir diğer alt haber başlıkta. Gaziantep'te 590 bin liraya bahçeli ev deniliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamaya yer veriyor gazete. Ağır vasıtada bakımın faturası 2.7 milyar dolar ve İstanbul'da Haliç, göller ve dereler kokmaya başladı denilmiş alt haber başlıkta. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Sürmanşet, şampiyon İspanya diyor. Dünya Kupası'nın sahibi Matadorlar oldu. Dünya Kupası'nın final maçında İspanya Arjantin'i sahada sildi. Messi ve arkadaşları kaleye isabetli şut atamadı. 0-0'la uzatmalara giden müsabakada Torres 106. dakikada fişeği çekti. 2024 Avrupa şampiyonu olan Matadorlar, Dünya Kupası'nın son sahibi Arjantin'i yıkıp zafere ulaştı deniliyor efendim. Müslümanların duası kabul oldu. Türkiye 52 yıldır barışın teminatı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Mehmetçiğin Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtardığı tarihi harekatın 52. yıl dönümünde gazeteye konuştu. Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı dedi. Öte yandan siber çetelerin kabusu Avcı. Dijital dünyanın görünmez suç ağlarını çökerten yerli yapay zeka siber çetelere göz açtırmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın suç örgütlerine karşı başlattığı dijital hamle sonuç verdi. Yerli yapay zeka Avcı, uyuşturucu ve yasa dışı bahis çetelerinin gizli jargonlarını saniyeler içinde deşifre etti.

milyona yakın şifreli mesajı çözen avcı 539 şüpheliyi yakalattı. 65 karanlık ağı ise çökertti deniliyor efendim. Öte yandan organize şekilde delil karartmışlar. Tutuklanan 19 şüphelinin ifadeleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü aydınlatacak delillerin geçmişte nasıl karartıldığını gözler önüne serdi. Düşen helikopterin navigasyon cihazının enkazdan çalışması, çıkarılması ve çalınması raporlarda gizlenen sivil kaza kırım ekibi spekülasyon olmasın dedik yalanına sarıldı. Öte yandan ahbabın çavuşu emniyette çark etti. 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le birlikte poz vererek tüm parayı ahbaba aktardık diyen Oğuzhan Uğur gözaltına alınınca her şeyi inkar etti. Baraj patladı yalanını yayan ve sosyal medya paylaşımlarında ahbap dışında kimseye tek kuruş yollamadığını vurgulayan Oğuzhan Uğur emniyetteki ifadesinde kendisini yalanlamak zorunda kaldı. Özel olarak ahbaba bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur para değil bilgi aktardık paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil dedi. Öte yandan Oğuzhan Uğur ve şirketlerine MASAK incelemesi Babala TV'den milyonluk ciroya sıfır vergi deniliyor. Savaşın ateşi büyüyor. İran'a düzenlenen yeni saldırılara Tahran yönetimi Körfez'deki Amerika üslerini hedef alarak yanıt verdi. Bölge yeniden ateş çemberine döndü. Enerji santrallerinin hedef alındığı gerilimi daha da yükseltti deniliyor efendim haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız. Soykırımı itiraf etti. İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. Terörist İsrail ordusunun 2 numaralı yadayı Gazze'de katlettikleri kişi sayısının 73 bin olarak açıklayarak kadın ve çocukları da öldürdüklerini kabul etmiş oldu deniliyor. 36 bin çocuk, kadın, yaslı ve aynı şekilde katledildi deniliyor efendim. Öte yandan sürmanşet en büyük futboldaki İspanya diyor ikinci kez Dünya Kupası'nı aldı. Kıbrıs Türkleri asla vazgeçmez. Türk Hava Kuvvetleri uçakları Kıbrıs'ın güneyinde uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı. Bugün 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Türk askerinin adaya barış götürdüğü gün yine büyük coşkuyla kutlanacak denilmiş efendim. Bir diğer haber başlığındaysa butlan sonrası en kritik hafta. CHP'de bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatile girmeden önce Yargıtay'da olacak, bir yandan da yeni parti kararını etkileyecek toplantılar yapılacak denilmiş efendim. Her indirime hemen kanmayın diyor alt haber başlıkta ve Türkler deniz buzu hattında denilmiş diğer bir alt haber başlıkta. Bir diğer gazeteye bakacağız. 52. yılında kararlılık uçuşu. Türkiye önce Avrupa Parlamentosu ardından Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a ilişkin skandal kararlarına cevabını bugün kutlanacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü öncesinde adanın güneyinde kararlılık uçuşları yaparak verdi. Savunma Bakanlığı paylaşımında her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz ifadesi kullanıldı deniliyor efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhüman da Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı dedi. Bir diğer haber başlığına bakacağız. Süslü ahbaplık diyor efendim. Toplanan yardımlarla bahis oynadığı ortaya çıkan Haluk Levent'in hesaplarında biriken paraları asistanı Yeliz Kaya, Berk Ulu, Mert Ulu dolaşıma soktu. CHP'li Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvet paralarını akladığı süslü döviz ahbapta da ortaya çıktı. Kardeşi Berkant Acil ile asistan Yeliz Kaya'nın aynı döviz bürosundan yüksek hacimlerde para transferi yaptığı tespit edildi deniliyor efendim. Gelir çok, vergi yok. MASAK, Haluk Levent'le ortak bağış toplayan Oğuzhan Uğur'un aile şirketlerini incelemeye aldı. Uğur'un milyonlar kazanıp vergi ödemediği ortaya çıktı deniliyor. Kan donduran itiraflar. Şüpheli kazanın uçuş rotasını aydınlatabilecek Argus 5000C navigasyon cihazı enkazda gizemli bir şekilde kayboldu. Kırım raporuna da bunu yazmadıkları ortaya çıktı deniliyor efendim. Askeri heyet başkanı Ebu Bekir Semih Yüksekkaya cihazların fotoğraf hilesiyle gizlendiğini söyledi. Bir başka itirafsa Yazıcıoğlu yaşıyor bilgi notunun baskıyla sisteme verildiği ve sisteme girildiği oldu denilmiş alt haber başlıkta.
Efendim özetler, başlıklar bu şekilde yansıyor. Ülkemizdeki yazılı basında birazdan detaylara bakacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

gelsin. Turaniyim otağına, Gonca gülün et bağına, dolu dizgin aşk dağına.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Hemen şöyle mesajlarınıza bakacağız efendim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Ali. Sıradaki eser ablam Esra ve eşi Mehmet için istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Teşekkürler. Hayırlı bereketli günlerimiz olsun. Amin efendim. Rabbim güzel bir pazartesi, güzel bir hafta olmasını nasip eylesin cümlemize. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. İspanya'yı tebrik ediyoruz. Tüm İslam aleminin duası kabul oldu. Elhamdülillah. Hamdolsun efendim. Teşekkür ediyoruz. İspanya kazandı, Türkiye kazandı, Gazze özgür, Filistin kazandı diyor Mehmet Bey de. Teşekkür ediyoruz efendim. Sabahınız bereketli olsun Çağatay Hocam. Amin efendim. Cümlemizin işe giderken dinliyoruz sizi ve büyük bir keyif alıyoruz. Sizlere ve bütün Diyanet Radyo çalışanlarına da selam olsun. Aleyküm selam efendim. Bizlerden de sizlere selam olsun. Bizimle birlikte olan bütün dinleyicilerimiz, sizin de o güzel, keyifli hem hayırlı pazartesiler hem de hayırlı haftalar mesajlarınızı, hayırlı sabahlar mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim, haber detaylarımızla devam ediyoruz. Gündem bölümüne Kıbrıs'ta Türk askeri barışın sigortasıdır diyor haber başlığında. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk'ünü yurdundan söküp atmayı, adayı köhne Enosis masallarıyla Yunanistan'a bağlamayı ve Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını tasfiye etmeyi amaçlayan kanlı hesabın paramparça edildiği milli bir hüküm günüdür dedi. Bahçeli Kıbrıs Türk'ünün adanın asli sahibi olduğunu vurguladı. Adada Türk milletinin soykırıma uğratıldığına dair dikkat çeken Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Türk'ünü imhaya, adayı ilhaka, Türk varlığını inkara ve Rum-Yunan tahakkümünü ihyaya yönelen istilacı zihniyete karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Lefkoşa'nın kalbine indirdiği çelikten bir yumruktur dedi. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır diyen Bahçeli, Kıbrıs Türk milletinin namus meselesidir, Akdeniz'deki milli varlığımızın kalesidir, adada iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır dedi. Kıbrıs Türk'üne azınlık gömleği biçen, Türkiye'nin adadaki meşru varlığını hedef alan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla mahluldür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsünün diğer devletler nazarında tescil edilmesi kalıcı barışın yegane anahtarıdır. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada. Devletimiz daha da güçlenecek diyor diğer alt haber başlıkta efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Kıbrıs Barış Harekatı'nı değerlendirdi. 20 Temmuz 1974'teki harekat olmasaydı gerçekten bu adadaki Türk varlığı ortadan kaldırılmak üzereydi vurgusu yaptı. 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin adaya çıkmasıyla birlikte yok edilmek üzere olan Türk varlığının kurtarıldığının altını çizdi. Kıbrıs Girit gibi olacaktı diyen Öztürkler, ana vatanımızın etkin ve fiili garantörlüğüyle güçlü desteği sayesinde milli ve manevi değerlerimizi korumaya, devletimizi daha da güçlendirmeye ve bu kutsal mirası gelecek nesillere en sağlam şekilde taşımaya devam edeceğiz dedi deniliyor haberin son cümlesinde. Adada eğitim uçuşu göklerin yılmaz bekçileri. Çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakların katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz ifadesini kullandı deniliyor. Haberin son cümlesinde efendim kahraman ordumuza, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, kahraman Mehmetçiğimize, askerlerimize her birine selam olsun. Efendim bir eser dinleyeceğiz. Sizlere armağanımız olsun, ardından devam edeceğiz mesajlarınızla.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim şöyle mesajlara bakacağız. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun. Teşekkür ediyoruz. İspanya Filistin'i desteklediği için çok sevindim. Filistin'in sesini duymak ve duyurmak, dünyaya haykırmak çok güzel. Sıradaki eser Diyanet Radyo çalışanlarına sevdiklerime hediye olsun. Allah'a emanet olunuz. Kastamonu'dan Murat Ömerci oğlu. Selamlar, aleykümselam efendim. Bizden de sizlere selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diliyoruz. Aleykümselam, hayırlı pazartesiler, hayırlı bir hafta olsun. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi tüm İslam alemine siz değerli radyo sunucuların üzerine olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Amin cümlemizin. Severek, keyifle dinliyoruz. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Amasya'dan yazıyor dinleyicimiz. Efendim isimlerinizi de bekliyoruz. Lütfen mesajlarınızda isimlerinizi de yazarsanız bizler de ismen sizlere hem teşekkür edelim hem de selamlarımızı gönderelim. Amasya'mıza, güzel memlekete bizler de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sivas'tan selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar olsun. Sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sivas'ımıza da bolca selam olsun. Oradaki bütün kıymetli hemşerilerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz ve sıradaki şu güzel eserimizi armağan edelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim gündem bölümüne hemen bakıyoruz. FETÖ'nün karanlık izleri de araştırılıyor. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 27 kişinin gözaltına alındığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu. Zanlıların FETÖ bağlantılarına dikkat çeken Gürlek, bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 yılında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmaya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktaran Gürlek, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade etti. Diğer iki şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirten Gürlek, dosyada FETÖ-PDY'ye mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve pek çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir dedi. Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır dedi. Öte yandan Bakan Gürlek, yargı makamlarının hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletin hukuk içinde sonuna kadar gideceğinin altını çizen Gürlek, hiçbir şüphelinin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örtülü ya da örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir, dedi açıklamasında. Efendim, eser arası vereceğiz, hemen sonrasında hayırlı sabahlara kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Ankara'dan selamlar, sevgiler, hayırlı haftalar, hayırlı işler olsun. Bütün Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine teşekkür ediyoruz. Yaz okulu ve iş yolundan yazıyoruz sizlere. Sıradaki eser tüm dinleyenlere armağan olsun. Yakup Demir ve Mehmet Yusuf Demir başkent Ankara'dan yazdılar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah-u Teala birbiri için dua eden ve sevip hatırlayan kullarıma kıyamam, ikisini de affederim der. Birbirimize dua edelim, sevelim, hatırlayalım. O kullardan olmak duasıyla teşekkür ediyoruz efendim. Amin. Uyan ey Müslüman eserini de bütün İslam alemine armağan ediyoruz. Başakşehir'den Faruk Can. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yozgat'tan hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim. Yozgat'a selam olsun. Gaziantep'ten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mutfakta dinliyoruz sizi. Günümüz bereketli olsun. Amin efendim cümlesiyle birlikte. Hatice Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hemen şu güzel eserimizi sizlerle paylaşalım. Dinletelim, armağan edelim. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

Efendim devam ediyoruz. Son bölümdeyiz. Vedamız öncesi İstanbul kokuyor başlığı dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mega kenti çevresel felakete sürüklüyor. Son haftalarda Haliç başta olmak üzere Alibeyköy, Küçükçekmece Gölü, Kurbağalı Dere, Büyükçekmece Gölü, Riva Deresi ve Çırpıcı Deresi çevresindeki yükselen ağır koku çevre tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yıllar önce yürütülen temizlik çalışmalarıyla kötü kokudan arındırılan Haliç'te vatandaşlar yine kötü kokudan oldukça şikayetçi. Özellikle Eyüp Sultan'la Alibeyköy arasında hissedilen yoğun koku nedeniyle açık alanda durabilmek neredeyse imkansız. Kötü kokudan bunalan Eyüplü vatandaşlar belediyenin hizmetsizliği nedeniyle ne yapacaklarını bilemiyor. Alibeyköy'de yaşayan vatandaş yaz aylarında deredeki kokunun çok daha yoğun hissedildiğini söyleyerek soğuk su rüzgar estiğinde durulmuyor. Önceki dönemlerde böylesi bir durum yoktu. Önceki dönemlerde temizlendi, harika olmuştu. Fakat şu anda durum tam tersi diyor denilmiş haberin son cümlesinde. Bütün İstanbul'umuza da bir kez daha selam olsun diyelim efendim. Mesajımıza bakacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şu an yaz okulu ve iş yolunda olan eşim Süleyman ve kızım Zeynep Sari için sıradaki eseri istiyorum. Yanımda merakla ismini bekleyen minik adamım Ali Azem için sıradaki eseri armağan ediyoruz. İyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Azem'e de sevgiler, selamlar olsun efendim. O halde bizden bütün ailenize selamı olsun. Sıradaki veda eserimiz olsun efendim programımıza dair. Ama akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programında tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler.

0: bilenler. Üzerine güneş değmeyenler. Hesap etmeden verebilenler. Sen değil, biz diyebilenler. Herkese merhamet edebilenler. Hayır, yolu yönü haktan yana olanlar. Aralarında selamı yayanlar. Doğrudan yana olanlar. Mazluma sol kanat olanlar. Yol açan. Yol olan. Yolda olanlara. Hayır, efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle. Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası,
3: dünya katılım var, böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: hüsnü hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sen de katıl benim, katılım evim.
3: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
1: Reklam.
7: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Daha önce bunun gibi bir şeyle karşılaşmadık.
2: Atlarla buradan geçmemiz mümkün değil.
3: Hendeklerden çıkardıkları topraklarda siperler yapmışlar. Bu çukurdan tırmanamayız da.
4: Okları deneyelim.
1: Hedefleri seçemiyoruz ki. Boşuna atış yapmış oluruz.
5: Şu rüzgar da nereden çıktı?
3: Geçebileceğimiz bir yer yok mu?
6: İçeride bir sürü kadın ve çocuk var. Buraya girmelerine engel olacağız.
7: Ama nasıl?
6: Hisarın etrafını dolaşıp duruyorlar. Girebilecekleri tek bir kapı var. Biri oradan girmeye çalışırken diğerleri gözcülük yapacaktır. Ben oraya gidip girmeye çalışanın işini bitireceğim.
3: O da ne? Hisardan attılar.
8: Aman tanrım, onu öldürmüşler.
3: Nasıl olur? Sabahtan beri etrafı gözetliyoruz, kimse yoktu.
8: Demek ki hisarların içinde askerler var.
3: Sayıları o kadar çok değil ki. Nasıl hisarlara asker yerleştirmiş olabilirler?
8: İyi gözcüleri olmalı. Bak, izlendiğimizi fark etmedik.
3: Doğru. Hadi başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılalım.
8: Hadi hadi yürü, hızlı ol.
9: Ey Halit! Atlar hendeğe geçemiyor. Geçenler de vuruluyor. Hayvanlar ürktü. Geri çekilmeliyiz.
1: Geri çekilin.
0: 92. Bölüm.
10: Hendek Savaşı Müslümanların en çetin savaşlarından biriydi. Bir tarafta kendilerinin 4 katı büyüklüğünde bir orduyla, diğer tarafta kendilerine saldırmak üzere bekleyen Yahudi komşularıyla mücadele ediyorlardı. Müşrikler nöbetleşe taarruza geçiyorlar, bir gün dinlenen birlikler ertesi gün daha kuvvetli bir şekilde saldırıyordu. Yahudiler de onlara silah ve asker temin ediyor, bizzat yanlarında bulunuyorlardı. Ama Müslümanların asıl korkusu, savunmasız olan çocuklarının ve kadınlarının başına gelebilecek olanlardı.
1: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyor?
11: Sel Dağı'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
1: Durum nasıl?
11: Şükürler olsun, bir şey yok.
1: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
11: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
1: Benim de. Aklımız orada.
11: Devreyeler gece gündüz geziyorlar. Getirdikleri tekbir sesleri buradan duyuluyor. Ama yine de...
1: Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok Ebu Bekir.
11: Bizim Mevlamız da, koruyucumuz da o. Ondan başka kime güveneceğiz zaten?
1: Allah bize bunu yaşatanların cezasını elimizle vermeyi nasip etsin.
11: Amin.
10: Peygamberimiz için karargahın hemen yanında bir çadır yapılmıştı. Bir gece vakti Resulullah istirahatteyken dışarıda bir telaş başladı.
9: Müslümanlar!
12: Ne oldu?
9: Baskın var! Koşun! Koşun!
1: Hadi koşun! Ey Allah'ın süvarileri! Harekete geçin!
9: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
10: Peygamberimiz çadırından çıktı. Dışarıda ashabından bazıları nöbet tutuyordu. Abbad bin Bişr de bunlar arasındaydı. Resulullah ona neler olduğunu sordu.
4: Ya Resulallah! Bu gece Ömer nöbetteydi. Onun sesiyle uyandık. O ey Allah'ın süvarileri diye seslenince duyanlar arkasında toplandı. Huseyke tarafına gittiler.
10: Resulullah Abbad'ı olup biteni öğrenmesi için olay yerine gönderdi.
4: Ya Resulallah, Gatafan'dan ve Kureyş'ten birer bölük saldırıya geçmiş. Bizimkiler de onları ok ve taşla geri püskürtmüşler.
10: Peygamberimiz Müslümanların zafer haberine sevinerek geri döndü. Benzer saldırılar gece gündüz demeden her gün tekrarlanıyor ve Müslümanlar tarafından engelleniyordu. Savaşın 10. günüydü. Hava oldukça soğuktu. Bu müşrikleri zor durumda bırakıyordu. Hayvanlarını otlatacak herhangi bir otlak bulamıyorlar, ellerindeki yemlerle yetinmeye çalışıyorlardı. Hava koşulları Müslümanları da zorluyor. Bir yanda açlıkla, diğer yanda soğukla mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Peygamberimizin ısınmak için üzerine bir şeyler sarındığına şahit olanlar ellerinden bir şey gelmemesine üzülüyorlardı. Tüm zorluklara rağmen hiçbir Müslüman pes etmiyor, üzerine düşen vazifeleri titizlikle yerine getiriyordu. Müşrikler peygamberimizin bulunduğu çadırı tespit etmiş ve orayı hedef almışlardı.
7: Oplar geliyor, dikkat edin. Dikkat edin, herkes siper alsın.
12: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
7: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
12: Kalkanları getirin.
13: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
7: Okçular, nevzi alın. Herkes dikkatli olsun.
10: Bu savunma 3 gün devam etti. Hatta bir gün sahabiler savaşın şiddetinden ikindi namazını kılmaya fırsat bulamadılar. Sonra bu namazı kaza ettiler. Medine içindeki hisarlara yerleştirilmiş olan Müslüman kadınları korumak üzere görevlendirilen devriye birlikleri zaman zaman hendeğin yanında nöbet tutan askerlerle yer değiştiriyordu.
6: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
14: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar. Bir birlik yaklaşıyor galiba.
6: Şu gelen Ömer bin Hattab değil mi?
14: Evet o.
6: Yanındaki kim? Mihferinden yüzü görünmüyor.
14: Talha bin Ubeydullah.
6: Allah'ın Resulü'nün niyetleri. Allah muvaffak etsin.
14: Amin. Oğlum Saad şimdiye kadar buradaki birliklerin başındaydı. Artık savaş meydanına gidiyor.
6: Saad seni görmek için buraya yaklaşıyor sanırım.
14: Herhalde.
15: Anne, hakkını helal et. Biz gidiyoruz.
14: Helal olsun oğlum. Selametle git gel. Allah yardımcınız olsun.
15: Amin.
13: Kadınların dışarıda olması uygun değil. Düşman her an saldırabilir. Sizin burada ne işiniz var? Başınıza

0: Bir felaket gelmeyeceğinden nasıl emin olabiliyorsunuz?
1: Sakin ol Ömer. Hisar şurada. Girerler hemen.
2: Ömer haklı. Hadi girelim. Aklınız bizde kalmasın.
3: Allah yardımcınız olsun.
1: Amin. Hepimizin yardımcısı olsun.
3: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
2: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
3: Allah her türlü saldırıdan muhafaza etsin.
1: Amin.
4: Durum nasıl? Saldırılara devam ediyorlar mı?
0: Etmezler mi? Her gün bir grup saldırıyor. Bir gün Kureyş, öbür gün Gatafan.
4: Kurayzoğulları bir kısım askeri birliğini geri çekti.
0: Başka bir yönden saldıracaklardır.
4: Öyle. Kureyş'e destek sağlıyorlarmış.
0: Şu günleri bir atlatsak.
4: İnşallah o da olacak.
0: 3 gündür göz açtırmadılar. Hatta bazı günler vakit namazlarını kılamadık. Peygamberimizin çadırını hedef aldılar.
4: Kayıp verdik mi?
0: Yaralılar var ama şehit olan yok çok şükür.
4: Hamdolsun. Onların durumu nasıl?
0: Hendek'e atıyla birlikte düşen birkaç kişi ağır yaralıydı. Sonları ne oldu bilmiyorum. Savunma esnasında da okların isabet ettiği kişiler oldu.
4: Allah en kısa zamanda zafer nasip etsin.
0: Amin.
5: Saldırıların ardı arkası kesilmiyordu. Müslümanların üstün gayretleri sonucu bir ilerleme kaydedemeyen müşrikler farklı noktalardan saldırıya geçiyor ve olanca güçleriyle savunmayı zayıflatmaya çalışıyorlardı. Yine böyle bir günde Sa'd bin Muaz koluna isabet eden bir okla yaralandı. Atar damarına isabet eden bu ok yüzünden kanama durdurulamıyordu.
6: Allahu Ekber.
7: Koşun, koşun. Hadi toparlanın. Koşun. Durmayın. Hadi, hadi. Talha, Talha. Hızla kan kaybediyor. Ne yapacağız?
8: Bilemiyorum. Resulullah'a götürelim.
7: Peki. Hadi bana yaslan Sa'd. Ya Resulallah. Sa'd yaralandı. Kanamasını durduramıyoruz.
5: Peygamberimiz Sa'd'ın koluna bizzat müdahale etti. Ama yine de kanama devam ediyordu.
9: Heh, oldu. Ama kanama durmuyor.
8: Yardım edin. Kanamayı durduramıyorum.
7: Yarayı dağlayacağız. Ateş getirin. Kolu şişmeye başladı. Acele edin.
5: Sa'd'ın kolu 3 kere dağlandıktan sonra ancak kanaması durdurulabildi. Bu yaranın ölümcül olduğu aşikardı. Herkes telaşa kapılmış bir çözüm bulmaya çalışırken Sa'd bin Muaz içinden şöyle dua ediyordu.
10: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayzoğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Yani takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 6 Safer 1448. Rumi takvime göre 7 Temmuz 1442. Tarihte bugün Kıbrıs Barış Harekatı başladı. 1974. Arka sayfa. Günün konusu. Dua kader ilişkisi nedir? Duanın sonuç doğuracak bir sebep olarak görülmesi konunun kaderle ilişkisini akla getirmektedir. Tabiat olayları sünnetullah denilen ilahi kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. Başka bir deyişle tabiatta ortaya çıkan her olayın mutlaka bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan etmektedir. Sebebi

0: sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan Allah'tır. Dua takdirin bir parçasıdır. Hadislerde duanın belaları def edeceğine işaret edilse de, ezelde bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine duayla meydana gelecektir. Allah, ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla dua, diğer sebepler gibi bir sebeptir. Başka bir ifadeyle, dua sonucunda bir değişikliğin olmasını Allah dilemişse, bu değişiklik, tabii sebep-sonuç ilişkisi içinde hayır veya şer olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ayet. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde, dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara Suresi 186. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda

0: yollarım var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

129. gün. Aile huzuru. Ayet-i Kerime meali. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. Taha Suresi 132. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Fetva. Dinden çıkmayı gerektiren sözleri, elfaz-ı küfrü söylemenin nikaha etkisi nedir? İnançsızlık ya da dini değerlere hakaret etmek amacıyla değil de, sırf ağız alışkanlığıyla dinden çıkmayı gerektiren sözlerin söylenmesi, büyük günah olmamakla birlikte, tercih edilen görüşe göre bilgisizce söylenen bu sözlerle dinden çıkılmayacağı için nikah da bozulmaz. Çünkü burada maksat dini değerlere hakaret etmek veya bu değerleri hafife almak değildir. Şu kadar var ki bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tövbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle bir hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir. Dinin kesin esaslarından birisinin bilerek inkar edilmesi veya hafife ya da alaya alınması ise kişinin dinden çıkmasına sebep olur. Mesela Allah'a, peygambere ve dinen mukaddes olan değerlere küfreden, namazı ve orucu inkar eden kişi İslam dininden çıkmış olur. Hanefi mezhebine göre eşlerden birinin dinden çıkmasıyla evlilik kendiliğinden sona erer. Tövbe ederek İslam'a dönse bile yeni bir nikah akdi olmaksızın evlilik hayatını devam ettiremez. Şafii mezhebine göre dinden çıkan kimse tövbe eder de iddet müddeti içinde İslam'a dönerse yeni bir nikah akdine gerek kalmaksızın evlilik hayatını devam ettirebilir. Hikmetli söz. Cemaat el verir artık, bu uykudan uyanın. Hüda rızası için dünkü hadisatı anın. Kımıldamaz yine gelmezsek intibaha bugün. İkinci uyku ne dehşetli bir ölüm düşünün. Ölüm kolay diyebilsek sonunda kurtulduk. Bu intihar öteden 350 milyonluk. Zavallı alemi İslam için elim olacak. Biz olmasak bu kadar hanüman yetim kalacak. Mehmet Akif Ersoy.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: kendinde bulunandan gafil olan, kendindeki hakikati göremeyen kişi, kendi atının üstünde bulunduğu ve atını hırçınlıkla koşturduğu halde kendi atını kaybolmuş sanır. Atıysa onu rüzgar gibi koşturmaktadır. O şaşkın feryat eder, her tarafta atını arar, sorar, soruşturur, kapı kapı gezer durur. Atımızı çalan kim, nerededir diye söylenir. Efendi, sen kendi atının üstündesin, neyi arıyorsun diye sorulsa, evet bu bir attır fakat benim atım nerede cevabını verir. Ey atının üstünde olduğu halde atını arayan yiğit binici, kendine gel. Aradığımız sevgilimiz, canımız apaçık ortadadır, bize çok yakındır. Bu yüzden onu göremiyoruz, bu yüzden o kaybolup gitmiştir. İnsanda içi suyla dolu fakat ağzı kupkuru bir küpe benzer. Işık olmayan yerde renkleri nasıl görebilirsin? Fakat akıl renklere takılır kalır, renklerin içinde kaybolur da o renkler nuru görmeye perde olur. Gece gelip de renkleri örtünce renkler görünmez olur. İşte o zaman rengi görmenin ışığa, nura bağlı olduğu anlaşılır. Dışarıda görülen renkler güneşin ve süha yıldızının ışığıyla görünür. İç alemin renkleri ise ancak Allah'ın yücelik nurlarının yansımasıyla belli olur. Kişinin kendi gözündeki nur da gönlünün nurunun aksidir. Çünkü göz nuru gönüllerin nurundan meydana gelir. Gönül nurunun nuru Allah'ın nurudur. Allah'ın nuruysa akıl nurundan, duygu nurundan paktır. Gece nur olmadığı için renkler görünmez. O halde nurun zıddıyla şunu anlamak gerekir. Önce nur görünür, sonra renk görünür. Bunu da şüphesiz nurun zıddı olan karanlıkla anlarsın. Gizli şeyler hep zıtlarıyla meydana çıkıyor, görülüyor. Cenab-ı Hakk'ın zıddı olmadığından o daima görünmeyecek, gizli kalacaktır. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Cefadan, sefadan, kıymetten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Çile nedir, rahatlık neredendir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Mutluluk yüreğin çiçeklenişidir. Kışın ardından düşen cemrelerdir. Çiçeklerin elvan elvan açıldığı yaylada ruha değen ferah nefesleniştir. Bir demlik çayı sevgiyle bağlandığın insanlarla sohbet ederek içmektir. Fakat insan sürdüğü mutluluğu tanıyamaz. Tanışması, kıymetini anlaması için ondan ayrı kalması şarttır. Cefa yağdığı damı dondurur, hane içine efkar sürüsünü sığdırır, derin izler açar gönüllerde, gözyaşına kanı karıştırır. Yorar, gücendirir, hüsranla örseler, bahar dallarını kırar, güneşin aydınlığını gecenin karanlığıyla değiştirir. Hiç konuşmaz ama ağıtlar, destanlar yazdırır. Neşe silinir, hayaller seyrelir, umut incelir, sevinç ipi kırılır. Zaman ağırlaşır, saatler günlere, günler haftalara döner. İşte o vakit tanır insan, cefaya uğramadan evvelki mutluluğunu. O anları özlemle anar durur. Aç bilir sofradaki nimetlerin hakiki lezzetini. Üşüyen hisseder sıcağın iyiliklere işleyişini. Kaybeden bir kalp anlar kavuşmanın değerini. Hasta çözer sağlığa uzanan şifanın hikmetini. Öğrenmek yanılmanın gölgesinde büyür. Cefa sefanın aslında gelişir. Mutluluğun en heybetli hali en zorlu derdin peşinden görünür. Mutluluk çekilen zahmetlerle köklenir. Mazideki rengarenk hatıralar da işte bunlardır. Cefa her yanı kuşatınca insan neden ben diye sormaya başlar. Cefa çekip gidince asıl soru şekillenir. Ne öğrendim? Unutma ki fırtına sakinliği öğretir. Kış omuzlarında baharı taşır. Gecenin ardı gün, düşmenin bir adım sonrası ayağa kalkmaktır. Cefa insanın keskin köşelerini törpüler, şükrünü büyütür, ruhunu inceltir, başkalarını anlamanın kurallarını ezberletir. Kolay zordur ve selam, tadı yoktur, elde de durmaz. Sabun köpüğü misali hızla tükenir. Oysa cefayla yoğrulmuş huzurun kökleri insan benliğindeki en derin köşelere ulaşır. Mayayı sağlamlaştırır, abartıları siler, derinliği güçlendirir. Böylece bakışlar mana kazanır. Artık gülümseyiş bile kelimelerden tesirlidir. Ardında mücadele olan çetin yolculukların sonu daima eşsiz kervansaraylara uzanır. Nihayet anlarsın ki cefa hayatın karanlık bir dönemi değil, aydınlığa açılan, özünü tanıyacağın mükemmel bir aynanın sırlanışıdır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Cefayı çekmeyen, sefanın kadrini bilmez.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Şunlar insana kötülük verir. Yalan söylemek, sözünden dönmek, sarhoşluk, inatçılık, kaba davranışlar, boş boğazlık, öfke ve gazaplanmak. Bu halleri kendisinde toplayan insandan kutsal mutluluk kaçar gider. Davranışları bozuk olur. Kötünün her gün 1001 derdi, 1001 sıkıntısı doğar.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen. Ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken, biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
3: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.

0: Sabahın şu ilk ışıkları ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel. Hatta güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
0: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
1: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
0: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber, evet ben de uyuklamışım dedi. Muaz dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordu. Bu kadar yakından onu izlemek Muaz'ı mutlu ediyordu. Resulullah'ın yüzünde müjde verici bir ifade olduğunu fark edince şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
2: Hazreti Peygamber, buyur, dilediğini sor dedi.
3: Cenneti düşünüyorum ey Allah'ın Resulü. Siz anlattıkça, cennet hakkında daha çok şey öğrendikçe cennete girme isteğim gitgide artıyor. Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir iş söylerseniz başka da bir şey sormam.
2: Allah'ın kutlu elçisi, aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlasan.
2: Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim dedi.
3: Elbette ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun, buyur.
2: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz, herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi'yi konuşmasına devam etti. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitmeye başladı.
4: Hadislerin hikayeleri.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 6 Safer 1448. Rumi takvime göre 7 Temmuz 1442. Tarihte bugün Kıbrıs Barış Harekatı başladı. 1974. Arka sayfa. Günün konusu. Dua kader ilişkisi nedir? Duanın sonuç doğuracak bir sebep olarak görülmesi konunun kaderle ilişkisini akla getirmektedir. Tabiat olayları sünnetullah denilen ilahi kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. Başka bir deyişle tabiatta ortaya çıkan her olayın mutlaka bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan etmektedir. Sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan Allah'tır. Dua takdirin bir parçasıdır. Hadislerde duanın belaları def edeceğine işaret edilse de ezelde bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine duayla meydana gelecektir. Allah ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla dua diğer sebepler gibi bir sebeptir. Başka bir ifadeyle dua sonucunda bir değişikliğin olmasını Allah dilemişse bu değişiklik tabii sebep-sonuç ilişkisi içinde hayır veya şer olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ayet. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara Suresi 186. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: İste dinle. Az sonra.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da tırmanıyor. ABD'nin Ürdün'de iki askerinin öldüğünü açıklamasının ardından Washington yeni hava saldırıları düzenledi. İransa bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Körfez'de gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar diplomasi umutlarını daha da azaltıyor. İran lideri Müşteba Hamaney, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini söylerken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise savaşın temel hedefinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti. Trump, Tahran'ın İslamabad mutabakatını artık tanımadığı yönündeki açıklamasına "bu umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada 19 kişi tutuklanırken dosyaya giren detaylar suikast iddiasını güçlendirdi. FETÖ bağlantısı tespit edilen ve tutuklanan eski F4 subayı Ali Armağan'ın olay günü bölgede keşif yaptığı ve içinde bulunduğu uçağın alçak uçuşta oluşturduğu süpersonik patlamayla helikopteri düşürdüğü değerlendirildi. Kasten öldürmeyle suçlanan zanlının FETÖ firarisi Adil Öksüz'le 152 kez görüştüğü de belirlendi. Temmuz ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlanırken, memur ve memur emeklileri fark ödemelerine ilişkin resmi takvimi bekliyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23.552 liraya çıkarılmasını öngören teklifin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Zam farklarına ilişkin bekleyiş sürerken milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir diğer düzenleme ise netleşti. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı güncellendi. Buna göre bir işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarı %13,52 oranında artışla 64.948 liradan 73.729 liraya yükseldi. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Termometreler birçok ilde 40 derecenin üzerini gösterirken meteoroloji sıcak hava dalgasının yeni haftada da etkisini artırarak sürdüreceğini bildirdi. Özellikle Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Türk savunma sanayi, yerli ve milli üretim gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği milli piyade tüfeği MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimi tamamlandı. Yeni nesil tüfekler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek Mehmetçiğin hizmetine sunuldu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafız anneleri ve din kültürü öğretmeni babalarının teşvikiyle başladıkları 18 aylık yoğun eğitimin ardından birlikte hafız oldu. Yatılı kursa bir yandan akademik eğitimlerini sürdürüp bir yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler ailelerine büyük gurur yaşattı. Aileleri tarafından başarıları umre hediyesiyle taşlandırılan ikiz kardeşler, disiplinli ve azimli çalışmalarıyla diğer öğrencilere örnek oldu. Şimdilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık tespit sınavına hazırlanan Ömer Faruk ve Mustafa hem hafızlıklarını muhafaza ediyor hem de okul başarılarını sürdürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 37, Girne 34, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
2: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Aydın Didim'den Yusuf. Tüm Diyanet personeli ve Kur'an kurslarında çalışan görevliler için Fatih Koca'dan bir eser istirham ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Keyifli dinlemeler.
3: Rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun yavrularım.

Selamünaleyküm. Ben Kayseri'den Korkmaz Güzel. Sevdim seni mabuduna, ilahisine. Hanım Sevim Güzel için bütün Diyanet Radyo dinleyiciler için istiyorum. Allah'a emanet olun.

Ben Nurden Ebrar. Mescid-i Aksa'yı gördüm, düşümde ilahisin. Canım ailem için istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayın.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: İste dinle devam ediyor. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Selamun aleyküm, hayırlı günler, hayırlı huzurlu güzel bir hafta olsun inşallah hepimiz için, tüm Diyanet Radyo dinleyenleri için. Ben de bugün eğer mümkünse Mehmet Emin Ay'dan Beyaz Dilekçe isimli eseri rica ediyorum. Bu eser tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin. Kayseri Melik Gazi'den Hatice. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm. Ben Erzurum'dan Bülent. Sıradaki parçayı eşim Emine ve tüm Diyanet Radyo ailesi için istiyorum.

Selamun aleyküm. Ben Mehmet İstanbul'dan. Tüm Diyanet Radyo dinleyiciler için, tüm mazlum ve mustazaf coğrafyalar için, Filistin'in, Gazze'nin, Lübnan'ın, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Suudan'ın, Doğu Türkistan'ın muzaffer olması için, tüm mazlum ve mustazafların muzaffer olması için, zalimlerin kahru perişan olması için, Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar ilahisini çalarsanız sevinirim. Selamun aleyküm.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo, Aydın'dan Fatih, Taner Yüncüoğlu'ndan Demir'den Duvarlar İlahisi'ni tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum.

0: Ben Sevgi. Çok sevdiğim arkadaşlar için Hasan Sarındık'tan bir ezgi istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler.
1: Selamun aleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Hasan Sarındık'tan İsmailce eserini istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Canım yeğenim Arda için gelsin. Herkese iyi dinlemeler.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da tırmanıyor. ABD'nin Ürdün'de iki askerinin öldüğünü açıklamasının ardından Washington yeni hava saldırıları düzenledi. İran ise bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Körfez'de gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar diplomasi umutlarını daha da azaltıyor. İran lideri Müşteba Hamaney, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini söylerken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise savaşın temel hedefinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti. Trump, Tahran'ın İslamabad mutabakatını artık tanımadığı yönündeki açıklamasına "bu umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada 19 kişi tutuklanırken dosyaya giren detaylar suikast iddiasını güçlendirdi. FETÖ bağlantısı tespit edilen ve tutuklanan eski F4 subayı Ali Armağan'ın olay günü bölgede keşif yaptığı ve içinde bulunduğu uçağın alçak uçuşta oluşturduğu süpersonik patlamayla helikopteri düşürdüğü değerlendirildi. Kasten öldürmeyle suçlanan zanlının FETÖ firarisi Adil Öksüz'le 152 kez görüştüğü de belirlendi. Temmuz ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlanırken, memur ve memur emeklileri fark ödemelerine ilişkin resmi takvimi bekliyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören teklifin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Zam farklarına ilişkin bekleyiş sürerken milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir diğer düzenleme ise netleşti. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı güncellendi. Buna göre bir işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarı %13,52 oranında artışla 64.948 liradan 73.729 liraya yükseldi. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Termometreler birçok ilde 40 derecenin üzerini gösterirken meteoroloji sıcak hava dalgasının yeni haftada da etkisini artırarak sürdüreceğini bildirdi. Özellikle Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Türk savunma sanayi, yerli ve milli üretim gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği milli piyade tüfeği MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimi tamamlandı. Yeni nesil tüfekler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek Mehmetçiğin hizmetine sunuldu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafız anneleri ve din kültürü öğretmeni babalarının teşvikiyle başladıkları 18 aylık yoğun eğitimin ardından birlikte hafız oldu. Yatılı kursa bir yandan akademik eğitimlerini sürdürüp bir yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler ailelerine büyük gurur yaşattı. Aileleri tarafından başarıları umre hediyesiyle taşlandırılan ikiz kardeşler disiplinli ve azimli çalışmalarıyla diğer öğrencilere örnek oldu. Şimdilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık tespit sınavına hazırlanan Ömer Faruk ve Mustafa hem hafızlıklarını muhafaza ediyor hem de okul başarılarını sürdürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 37, Girne 34, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

şehir ve ev. Yapılan her bina sahibi için bir sorumluluktur. Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına burası kime ait diye sordu. Sahabe, Ensardan filan kimsenindir diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi, onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve binaya ne oldu diye sordu. Sahabiler de binanın sahibi sizin kendinizden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini kendisine söyleyince o binayı yıktı cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir. Şüphesiz her canlı barınabileceği, içinde hayatını geçirebileceği bir yuva edinme ihtiyacı hisseder. İnsanoğlunun evi ise yapısına ve işlevine göre Arapçada mesken, beyt, dar ve menzil, Türkçe'de ev, yuva, ocak ve konak gibi birçok adla ifade edilir. Adı ne olursa olsun yuvalarımız Kur'an-ı Kerim'de Allah

size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı buyurulduğu gibi, huzur bulduğumuz, yorgunluğumuzu attığımız yerlerdir. Evsiz bir hayat düşünülemez. Belki de bu yüzden Allah Resulü, kim bizim emrimizde görevliyse, hanımı yoksa evlensin, hizmetçisi yoksa bir hizmetçi tutsun, evi yoksa ev alsın buyurmuştur. Evler dünyada olduğu kadar ahirette de insanoğlunun vazgeçemeyeceği mekanlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de hem dünyada insanoğlunun barındığı yuvadan hem de ahirette müminlerin yerleşeceği konutlardan bahsedilirken mesken ifadesine yer verildiği görülmektedir. İnsanların ömürlerinin büyük bölümünü içinde geçirdiği evlerinin gösterişten uzak bir şekilde fakat geniş olması önem arz eder. Dar mekanlar aile fertlerine fiziki sıkıntı verir. Ayrıca temiz havanın kısa zamanda tükenmesi insan sağlığını olumsuz etkiler. Hazreti Peygamber'in üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir ifadeleri yaşanacak mekanın insanın dünya saadetine etkisini göstermesi açısından anlamlıdır. Yine Peygamberimizin "Allah'ım günahlarımı bağışla, evimi geniş ve ferah, rızkımı bereketli kıl" şeklindeki duası da insanın yaşam ortamı olarak ferah ve geniş bir eve ihtiyaç hissettiğini göstermektedir. Peygamberimizin yüksek evlerin inşa edilmesini hoş karşılamayışı, yerleşim bölgelerinde evlerin komşu evlerden daha yüksek tutulmasını istemeyişi de evlerin ve binaların insanın sağlığını olumsuz etkileme ihtimaline karşı bir uyarı mahiyetindedir. Onun evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşun hava, rüzgar ve güneşten mahrum olmasın sözleri de bu durumu açıklamaktadır. Hazreti Peygamber'in israfa varan ölçülerde gereksiz inşaatlar yapılmasının bir vebal olduğuna ilişkin ifadesi, evlerin ihtiyaçları karşılayacak genişlikte inşa edilmesine yönelik bir tavsiyedir. Binalar övünme ve gösteriş aracı olarak değil, soğuk ve sıcağa karşı korunmak için gerektiği kadarıyla yapılmalıdır. Gereksiz inşaatların önlenmesiyle, yerleşim birimlerinin akciğeri konumundaki ağaçlık ve yeşillik alanlar korunmuş olur. Buna bağlı olarak havanın temiz kalması ve korunması da sağlanır. İmar ve iskan konusunda bir başka önemli husus da, içinde hayvanların ve bitkilerin doğal bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri, ülke genelinde büyük şehirlerin ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havayı temizleyen yerlerin, yani yeşil kuşakların ve sit alanlarının oluşturulmasıdır. Biz bu anlayışı Hazreti Peygamber'in sünnetinde yasak bölge uygulaması şeklinde görmekteyiz. Resul-i Ekrem, Mekke ve Medine civarında sınırlarını tespit ettiği bir bölgeyi koru ilan etmiş, ağaçların yaprağının silkelenmesini, hayvanlarının ürkütülmesini ve avlanmasını yasaklamış, oranın dikenine bile dokundurtmamıştır. Bu bölgelerin korunması için konulan yasaklara uymayan insanlarla ilgili olarak gerek vicdani ve ahlaki, gerekse fiili ve hukuki müeyyideler belirlemiştir.

Evlerin inşasında sağlıklı çevrelerin tercih edilmesi, çevreyi bozmamak kadar önemlidir. Nitekim bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek, "Biz bir mahallede yaşarken nüfusumuz da servetimiz de yerindeydi. Ama başka bir yere taşınınca orada hem aramızdan ölenler oldu hem de servetimiz azaldı," der. Allah Resulü, "Madem bu kadar uğursuz bir yer, ayrılın oradan," buyurur. Bu bağlamda İbni Haldun, "Bu anlamda şehirler kurulurken seçilen yerlerin havası temiz, suyu bol, mera ve tarım alanlarına yakın yerler olması gerektiğine dikkat çeker. Zira hava akımlarına açık olmayan yerlerde türlü hastalıklar baş gösterir," der. Peygamberimiz, "Evin kötü olması nedir?" diye soran Esma binti Umeyse, "Alanının dar, komşusunun kötü olmasıdır," şeklindeki cevabıyla mesken tercihinde önemli bir noktaya daha dikkat çekmiştir. İyi insanlarla komşu olma imkanı olan evde oturmayı tercih etmek, insanın kendini rahat, güvenli ve huzurlu hissedebilmesi için oldukça önemlidir. Peygamber

Mina'da muhacir ve ensarın konaklayacağı yerleri tespit etmiş ve Medine çarşısının kurulacağı yeri göstermiştir. Bir sefer esnasında askerlerin evleri daralttıklarını, yolları kestiklerini duymuş ve bunu yasaklamıştır. Ara sokaklar konusunda ihtilafa düşüldüğünde genişliğin 7 zira yani 3,5-4 metre olması gerektiğini belirtmiştir. Bu hüküm evlerin arasındaki mesafeler hakkındadır. İki ev arasında yol bırakmak istediğinde gelip geçenlere ve yük taşıyanlara zarar verilmemesi gibi dönemin şartları göz önünde bulundurularak genişliğin en az 7 zira olması öngörülmüştür. Büyük metropollerin olduğu günümüzde bu rakamı geniş bir yol şeklinde anlamak uygun olur. Zira yollar şartlara ve ihtiyaçlara göre belirlenecek ölçülere göre düzenlenebilir. Peygamber Efendimiz şehirlerdeki düzensizliğe karşı çıktığı gibi şehirlere denetimsiz göçü de engellemiştir. Zira her coğrafi bölgenin kaldırabileceği bir nüfus yoğunluğu vardır. Şehirlerin yerleşim imkanının dikkate alınması ve iskan talebinin yeni şehir ve yerleşim birimleri kurularak karşılanması gerekir. Bu anlamda Hazreti Peygamber, Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye hicret etmek isteyen bir bedeviye izin vermemiş ve ona kendi yurdunda oturmasını, orada çalışmasını tavsiye etmiştir. Selime oğullarının yerlerini terk ederek kendisine yakın olmak arzusuyla Medine mescidinin yanı başına yerleşme isteklerini de geri çevirmiştir. Bilindiği gibi hac mevsiminde Müslümanlar dünyanın her bir tarafından hac ibadetini yapmak üzere Mekke'ye gelmektedirler. Dolayısıyla hac mevsiminde Mekke'de olağanüstü nüfus yoğunluğu problemi görülebilmektedir. Hazreti Peygamber özellikle hac ibadeti için gelenlerin bu ibadeti tamamladıktan sonra orada sadece 3 gün ikamet etmelerine izin vermiştir. Bu kısa vize süresi uygulamasının nedeni oradaki konut yetersizliği olabilir. Nitekim Mekke'de bazı evler hacda yaşanan iskan problemini çözmek için Peygamber Efendimiz ve ilk iki halife döneminde de ücretsiz birer misafirhane olarak kullanılmıştır. O halde çeşitli nedenlerle nüfusu kendisine çeken şehirlere göç denetim altına alınabilir. Belli teşvik ve yönlendirmelerle nüfusun ülke geneline yayılması ve sağlıklı yerleşim birimlerinin kurulması sağlanabilir. Ev yapmak aile ve toplum hayatının bir gereğidir. Toplumlar coğrafi şartlara, yaşama tarzlarına ve mali güçlerine göre evler yaparlar. Bazıları barakalarda, bazıları mağaralarda, bazısı kayaları yontarak, kimisi de çelik ve betonarme evlerde otururlar. Durum ne olursa olsun, her ev şehrin bir parçası olmak zorundadır. Yeni bir ailenin evlilik yoluyla teşekkül etmesini evlendiler şeklinde ifade edişimiz, aileyi bir ev çevresinde kümelenmiş bir birlik olarak görmemizdendir. Bizim kültürümüzde ev yuvadır, baba ocağıdır. Ailenin reisi evin direğidir. Ailenin annesi evin hanımıdır. Çocuklarımızın en çok zevk alarak oynadıkları oyun evciliktir. Bizde ev sadece kendi başına bir konut değildir. Ev mahalleye açılan bir göz, aileyi bir araya toplayan yuvadır. Peygamber Efendimizin evle ilgili söz ve uygulamaları bizler için bir örnek teşkil etmelidir. Günümüzde ev hayatında çok odalar bir gerekliliktir. Yüksek binalar da öyle. Fakat Allah Resulü'nün yüksek binaların inşa edilmesi konusundaki çekincesi, insanın kendisini komşularından üstün görerek kibre kapılmasının, komşularını güneş ve temiz havadan mahrum bırakmasının önünü almak içindir. Bunda şehrin tevhid ruhuyla ahenkli bir yapı oluşturması arzusu da vardır. Hiçbir bina şehrin silüetini delip geçmemelidir. Kim oldukları belirsiz deve çobanlarının yüksek bina kurmakta birbirleriyle yarışmalarının kıyametin alametlerinden olduğunu söyleyen Allah Resulü bu sözüyle ahlaki ve estetik duygularını yitirmiş ve maddeye esir olmuş insanlığı haber vermektedir. İslam'da sadece yapı malzemesi kullanılarak değil, rahmet ve bereket temelleri üzerinde inşa edildiği düşünülen ev, yuva, bütün bir mimarinin bambaşka bir ruha büründüğü bir mekandır. O bazen karşımıza Hira'dan yüklendiği vahyin ağırlığıyla üstümü örtün diyen Nebi'nin ve sevgili eşi Hazreti Hatice'nin evi olarak, bazen putperestlerin Darün Nedve'de inançsızlık ve nefret üstüne yükselen seslerine, dostluk, iman ve vefa üçgeninde en anlamlı cevabın verildiği Erkam'ın evi olarak karşımıza çıkar. Resulullah'ın eşi, kızı, torunları, damadı ve bütün ashabı

ile etrafında bir sevgi yumağı oluşturduğu Medine'deki evi, içinde barındırdığı aile, gördüğü işlev ve fiziki yapısı bakımından tam bir örnektir insanlığa. Bu ev usulca fısıldar insanlığın kulağına. İslam toplumunda ev sadedir. Onda şatafattan, gösterişten iz yoktur diye. Tıpkı sakinleri gibi mütevazıdır Müslümanların evleri. Belki bu İslam toplumunda evin Allah'ın evinin sadeliğini kendine örnek almasındandır. Belki de Allah'ın Resulü'nün evin şehrin silüetinin bir parçası olması gerektiğini zihinlere kazımış olmasındandır. Peygamber Efendimizin eve bakışı İslam toplumlarında evin maddi ve manevi kültür ögelerinin kaynaştığı mekanlar olarak görülmesinde önemli derecede etkili olmuştur. Bu sayede sundurmalarında kuş evlerini barındıran camiler, komşusunun evini gölgelemeyecek tarzda yapılmış konutlar ve insanların hayat standardını yükselten külliye, medrese ve kamu binaları olarak zengin bir mimari mozaik ortaya konmuştur. İslami bakış, evi yuvadan, aileyi mahalle ve sokaktan ayrı düşünülemeyecek bir boyuta yerleştirmiştir. Hatta denilebilir ki ev, ahiret yurdu ve dünya hayatının ara kesitinde Darül Fena ve Darül Beka'nın kıyısında bir yerdedir.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 67. bölüm. Önce kim başlattı?
3: Ah Mahir, ne iyi ettik de geldik şu kaplıcaya.
4: Hem sıhhat bulduk, hem yeni insanlarla tanışmış olduk, hem de birlikte gezme imkanına kavuştuk.
3: Allah ömür verirse seneye de gelir miyiz? Ha,
4: şu çocuklar ne yapıyor orada?
3: Hangi çocuklar?
4: Aa, işte şu köşede birbirini itekleyen çocuklar.
3: Ha, onlar mı? Birbirlerine nasıl da ters ters bakıyorlar öyle.
4: Ah, yanlarına gidelim de aralarını bulalım şunların.
5: Ben sana katılmıyorum.
6: Ben sana hiç katılmıyorum.
5: Asıl ben sana hiç katılmıyorum.
6: İstersen bir kez daha anlatayım da dinle.
5: Bin defa da anlatsan sana katılmıyorum işte.
4: Çocuklar, İzin verirseniz aranıza katılabilir miyiz?
5: Dede, önce o başlattı.
6: Hayır, önce sen başlattın.
5: Hayır, önce sen.
6: Hayır, sen.
3: Az susun bakalım. Tane tane konuşun. Kim neyi başlattı biz de öğrenelim değil mi ama?
5: Nine, Kaan televizyonda görmüş.
6: Furkan doğru söylüyor. Evet, ben televizyonda gördüm.
3: Neyi? Neyi?
6: İşte böyle ellerimi birleştirip havaya kaldırarak dua etmesini.
5: Ben de ona biz böyle dua etmeyiz dedim.
3: Durum şimdi anlaşıldı.
4: Bak sevgili Furkan.
6: Hayır, Furkan değilim ben.
5: Furkan benim.
4: Peki senin adın neydi evladım?
6: Kaan.
4: Öyleyse beni iyi dinle Kaan. Dua kulluğun gereği, ibadetin özüdür. Biz Müslümanlar dua ederken ellerimizi işte böyle iki yana açıp yukarı kaldırırız.
5: Ya bak, gördün mü?
3: Peki çocuklar, dua etmeye nasıl başlarız?
6: Elbette hava durumuna bakarak başlarız. Yoksa bunun için dua ehliyeti mi almalıyız?
5: Ne? Dua ehliyeti mi?
6: Evet ya. Hani komşumuz bakkal İlhan amca ehliyet almak için kursa gitmişti ya. Oradan biliyorum. Ehliyet diyorum. Önce dua ehliyeti alırız herhalde.
3: Ay ilahi çocuklar, güldürdünüz beni. Duaya başlarken Allah'a şükreder, peygamberimize de salavat getiririz. Daha sonra da Allah'tan ne dileğimiz varsa isteriz.
5: Salavat ne demek?
3: Kısaca söylemek gerekirse salavat, sevgili peygamberimizi selamlamak demektir.
6: Peki peygamber efendimizi nasıl selamlarız?
3: Bunu da Mahir dedeniz söylesin.
4: Çocuklar, salavatın en kısa hali şöyledir. Allahümme salli ala Muhammed. Yani Allah'ım, efendimiz büyüğümüz Muhammed'e salatu selam eyle demek.
3: Tekrar duaya dönecek olursak çocuklar, duanın bir vakti saati yoktur. Mesela yemekten sonra bu yiyeceği bana yediren ve bunu bana veren Allah'a hamd ederim diye dua edebilirsiniz.
6: Bundan sonra ben de böyle dua edeceğim.
4: Sonra bir yolculuğa çıkarken, Allah'ım yolculuğum sırasında bana yardım et. Beni de geride bıraktıklarımı da koru diye dua etmeyi unutmayın, olur mu?
6: Teşekkür ederim Mahir dedi. Nine, senin adın neydi?
3: Benim adım Ayşe yavrum.
6: Sana da teşekkür ederim Ayşe nine.
5: Ben de teşekkür ederim.
3: Bir şey değil çocuklar. Siz yeter ki birbirinizle tartışmayın. Eğer bilmediğiniz bir şey olursa büyüklerinize sormayı da unutmayın, değil mi?
6: Tamam Ayşe nine.
5: Bundan sonra öyle yaparız.
4: Çocuklar, son olarak size bir şey vermek istiyorum.
6: Bize ne vereceksin Mahir dede?
4: Durun, önce şu not defterimi çıkarayım. Kalem neredeydi? Onu da buldum.
3: Hayırdır, ne yazıyorsun?
4: Hanım, Diyanet İşleri Başkanlığı sesli, yazılı ve görüntülü yüzlerce eseri dijital olarak bir araya getirdi ve hepsini bir sitede topladı. İşte o internet sitesinin adresini yazıp çocuklara vereceğim.
5: Mahir dede, bu sitede neler var ki?
4: Aha, neler yok ki? Okumak için metinler, dinlemek için müzikler ve radyo tiyatroları. İzlemek için de çeşitli videolar var. Çocuklar, bu adres kağıdını hanginize vereyim?
5: Bana ver.
6: Hayır, bana ver. ver.
5: Ama önce ben istedim.
6: Ben de istiyorum ama.
5: Ben alacağım onu.
6: Hayır, ben alacağım.
0: Çocuklar, az susun bakalım. Mahir.
4: Anlaşıldı hanım. Tamam tamam. Sitenin adresini başka bir kağıda daha yazıyorum. Alın bakalım çocuklar. Bu senin Furkan.
6: Hayır, ben Kaan'ım.
4: Öyleyse bunu sen al Kaan. Ah, bu da senin Furkan. Çocuklar, buradan güvenli bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca gönlünüzce eğlenebileceğiniz şeyler de bulabilirsiniz.
5: Yaşasın! Bu siteye önce ben gireceğim.
6: Hayır ben.
5: Hayır ben.
0: Şunlara bak, yine başladılar.
4: Çocuk bunlar hanım. Ah, neyse, biz nerede kalmıştık?
0: En son ben sana Allah ömür verirse seneye de buraya geliriz değil mi diye sormuştum.
4: İnşallah geliriz hanım. Ben burayı çok sevdim.
0: Oh, bugün ne çok gezdik. Şimdi de Fatma kızımızın pastanesine gidip sıcak bir şeyler içelim.
4: İçelim hanım. Ah, içim üşüdü vallahi.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13'te Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da tırmanıyor. ABD'nin Ürdün'de iki askerinin öldüğünü açıklamasının ardından Washington yeni hava saldırıları düzenledi. İran ise bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Körfez'de gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar diplomasi umutlarını daha da azaltıyor. İran lideri Müşteba Hamaney, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini söylerken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise savaşın temel hedefinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti. Trump, Tahran'ın İslamabad mutabakatını artık tanımadığı yönündeki açıklamasına "bu umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada 19 kişi tutuklanırken dosyaya giren detaylar suikast iddiasını güçlendirdi. FETÖ bağlantısı tespit edilen ve tutuklanan eski F4 subayı Ali Armağan'ın olay günü bölgede keşif yaptığı ve içinde bulunduğu uçağın alçak uçuşta oluşturduğu süpersonik patlamayla helikopteri düşürdüğü değerlendirildi. Kasten öldürmeyle suçlanan zanlının FETÖ firarisi Adil Öksüz'le 152 kez görüştüğü de belirlendi. Temmuz ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlanırken, memur ve memur emeklileri fark ödemelerine ilişkin resmi takvimi bekliyor. En düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya çıkarılmasını öngören teklifin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Zam farklarına ilişkin bekleyiş sürerken milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir diğer düzenleme ise netleşti. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı güncellendi. Buna göre bir işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarı %13,52 oranında artışla 64.948 liradan 73.729 liraya yükseldi. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Termometreler birçok ilde 40 derecenin üzerini gösterirken meteoroloji sıcak hava dalgasının yeni haftada da etkisini artırarak sürdüreceğini bildirdi. Özellikle Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Türk savunma sanayi, yerli ve milli üretim gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği milli piyade tüfeği MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimi tamamlandı. Yeni nesil tüfekler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek Mehmetçiğin hizmetine sunuldu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafız anneleri ve din kültürü öğretmeni babalarının teşvikiyle başladıkları 18 aylık yoğun eğitimin ardından birlikte hafız oldu. Yatılı kursa bir yandan akademik eğitimlerini sürdürüp bir yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler ailelerine büyük gurur yaşattı. Aileleri tarafından başarıları umre hediyesiyle taşlandırılan ikiz kardeşler disiplinli ve azimli çalışmalarıyla diğer öğrencilere örnek oldu. Şimdilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık tespit sınavına hazırlanan Ömer Faruk ve Mustafa hem hafızlıklarını muhafaza ediyor hem de okul başarılarını sürdürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 37, Girne 34, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kıymetli kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca her peygamberin bir tebliğ ve davet mücadelesi yöntemi bulunmuş, muhatap olduğu kitleyle diyaloglarında farklı zorluklar ve sıkıntılar yaşamışlardır. Hazreti Musa aleyhisselamın da kavmiyle buna dair yaşadığı sıkıntıların Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde anlatıldığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi de Bakara suresinde yer alıyor. Bakara suresinin 67. ayeti kerimesiyle başlayan bir inek kesme emri ve onun neticesinde gelişen diyalog var. Bu hadise kuşkusuz biraz genişçe Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Arzu eden, merak edenler o ayeti kerimeden başlamak suretiyle anlatılan bu olayı oradan derinlemesine bakabilirler. Ama bizim 67. ayeti kerimede yer alan Hazreti Musa'nın kavmiyle diyaloğu esnasında yapmış olduğu ve bize öğretilen bir duaya bugün dikkatinizi çekmek istiyorum. Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Şöyle diyor Rabbimiz, bir zaman Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Musa şöyle dua etti, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, bir peygamber cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye dua ediyor. İlim insana kıymet veren, değer veren, anlamlı ve özel kılacak en büyük hakikat. Dolayısıyla ilim ehli olmanın karşılığı ve zıttı anlamına gelen cehaletten kaçınmak, o duruma düşmeme gayret ve çabası içerisinde insanın yaşaması gerekiyor. İnsanın cehaletini artıran maalesef küfrü, inadı oluyor. Her şeye kendini kapaması, hakka ve hakikate duyarsız kalması oluyor. Kulağını, gözünü bir anlamda açmaması, gönlünü, yüreğini, içini hakikate açmaması oluyor. İşte Hazreti Musa aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Tabii ayet-i kerimede dikkatimize sunulan bir başka hususu da bu vesileyle ifade edip anmak, açıklamak isterim. Burada bir kavmin peygamber öğretilerine ve emrine karşı direncini görüyoruz. Ve bu bize bir ders vermeli. Peygamber öğretisine, emrine direnç göstermek bir cehalet işidir. Hakikate kendini kapama eylemidir. İnanana, mümine yakışan, peygamber öğretisine, tebliğine, davetine, onun bıraktığı emre, onun bizden istediği tavra uymak, teslim olmak ve bu vesileyle sıddık olmaktır. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Ebu Bekir aleyhisselama biz sıddık deriz. Sıddık ifadesini kullanmamızın nedeni de İsra ve Miraç olayından sonra o esnada Mekke'de yaşayan insanların önemli bir kısmının cehaletleri sebebiyle, hakkı ve hakikati bilmiyor olmaları sebebiyle Peygamberimiz de aynı bu Hazreti Musa'nın arkadaşlarının muhatap olduğu kitlenin yaptığı gibi sen bizimle alay mı ediyorsun, dalga mı geçiyorsun? Bir gece buradan kalkacak, Kudüs'e gidecek, Mescid-i Aksa'ya gidecek, ondan sonra farklı hadiselere, olaylara şahit olup gelecek, yine Mekke'de sabahlayacaksın öyle mi? Bu nasıl mümkün? Bizimle aklımızla dalga geçme, alay etme diyerek adeta bunlar gibi itiraz etmişler, karşı koymuşlar ve Peygamberimize karşı ciddi bir mücadele göstermişlerdir. Ama bütün bunlar yapılırken Hazreti Ebu Bekir anlatılanları eğer o anlatıyorsa, o söylüyorsa bu hakikattir, doğrudur diyerek teslimiyetini ortaya koymuş ve sıddık olarak anılmaya başlanmış. Onun bu sıddıkiyeti ve teslimiyeti onu Peygamber Efendimiz'e hicret yolculuğunda yol arkadaşı olma

0: Peygamber öğretisine kulak tıkamak cehalettir ve cahillerden olmak, cahil kalmaktan Cenab-ı Allah'a sığınmak da gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerimede, yani cahillerden olmamayı isteyip talep etmemiz gerektiği gibi şu emre de muhatap olduğumuzu görüyoruz. Rabbimiz bize buyuruyor ki ve arif anil cahilin, cahillerden yüz çevir, uzaklaş. Hakkı bilmeyen insanlardan, imanla nimetlenmemiş insanlardan, imana, dine, hakikate gönlünü, kalbini kapamış, kapatmış olan insanlardan yüz çevir ve uzak dur diyor Rabbimiz. O yüzden biz de bu emre de kulak vererek hayatımızı bu bilinçle, bu dikkatle sürdürmeliyiz. Rabbim bizi cahillerden olmaktan muhafaza eylesin. Hakiki ve gerçek ilimle her daim nimetlendirsin efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

başarılar da üstünlükler de hep hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüş de yine haktan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü kuvveti verir. Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin, kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğe, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Görünüşe kapılmamalıdır. Hikmeti hakim olan, arif olandan iste ki onun feyziyle sen de gerçeği gören kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da artık sebeplere başvurmaktan kurtulur.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Din ve Hayat az sonra.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli radyo dostları. Ben Uğur Subaşı. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara gönülden sevgiler, saygılar. Sevgili dostlar, bugün mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'le kulaklarınıza ulaşacağız. Bildiğimiz gibi ilahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Ondan sonra peygamber ve Kur'an'dan sonra yeni bir ilahi kitap gelmeyeceğinden, o Allah tarafından özel bir korumaya alınmıştır. Cenab-ı Hak, "Onu biz indirdik, koruyacak olan da biziz" buyurmaktadır. İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre, Kur'an okumak, toplamak, açıklamak manalarına gelen kara'eh fiilinden türemiştir. İlk inen ayetin oku şeklinde olması ve bu kitabın çok okunup tavsiye edilmesi gibi hususlar söz konusu görüşün isabetli olduğunu göstermekte. Çeşitli kaynaklarda Kur'an için 50'ye aşkın isimden söz edilmişse de bunların en meşhur olanları kitap, Kur'an, Kelamullah, Furkan, Nur, Zikir, Tenzil, Vahiy, Hüda ve Rahmet'tir. Kur'an-ı Kerim'in terim manası için yapılan en kapsamlı tanımsa şöyledir. Kur'an, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen, musaflarda yazılan, tevatür yoluyla nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulan, başkalarının benzerini yapmaktan aciz kaldığı Arapça bir kelamdır. Sevgili dostlar, şimdi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini kendi açıklamalarından hareketle şöylece sıralamak mümkün. Kendisinde şüphe, çelişki ve tutarsızlık bulunmayan, Arapça olarak vahyedilmiş, önceki kitapları doğrulayan, gözetip tanıklık eden, mesajları evrensel olan, Allah tarafından korunan, ayetlerinin bir kısmı muhkem, bir kısmı ise müteşabih konumunda olan, aydınlatan, yol gösteren, hakkı batıldan ayıran, uyarıcı ve müjdeleyici, hikmetli, gerçekleri açıklayıcı olan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim hakkında yapılan bu açıklamalardan elde edilen bazı sonuçlarsa şöyle sıralanabilir. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderen Cenab-ı Hak'tır. Cebrail, onun Resulullah'a ulaşmasında sadece aracı olmuştur. Dolayısıyla Kur'an Allah'ın kelamıdır. Vahyin Allah elçilerine gönderilişinin çeşitli şekilleri bulunmakla beraber, Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tamamen Cebrail aracılığıyla indirilmiştir. Kur'an sadece Resul-i Ekrem Efendimiz'e gönderilen lafızlardan oluşur. Dolayısıyla geçmiş peygamberlere indirilen metinler veya o metinlerden bölümler Kur'an sayılmaz. Onlara Kur'an muamelesi yapılmaz. Ancak bu metinlerde alıntı olarak Kur'an'da yer alanlar Kur'an metnidir. Bunun gibi Peygamber Efendimiz'e melek dışındaki yollarla vahyedilen hususlar da Kur'an içinde yer almaz. Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize mütevatir olarak gelmiştir. Bu sebeple ahad yolla gelen rivayet ve kıraatler Kur'an metnine dahil edilmez ve böyle bir metne Kur'an muamelesi yapılmaz. Kur'an, hem lafzı hem manası itibariyle mucizdir. Yani erişilemeyen, benzeri yapılamayan bir eserdir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an vahyi hakkında bir şüpheniz varsa, onun benzeri olabilecek bir sure getirin. Hem insanlar hem de cinler Kur'an'ın benzerini meydana getirmek için bir araya gelseler ve birbirlerine destek olsalar bile onun benzerini asla ortaya koyamazlar. Sevgili dostlarımız, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Kur'an-ı Kerim'le ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanı.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 6 Safer 1448. Rumi takvime göre 7 Temmuz 1442. Tarihte bugün Kıbrıs Barış Harekatı başladı. 1974. Arka sayfa. Günün konusu. Dua kader ilişkisi nedir? Duanın sonuç doğuracak bir sebep olarak görülmesi konunun kaderle ilişkisini akla getirmektedir. Tabiat olayları sünnetullah denilen ilahi kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. Başka bir deyişle tabiatta ortaya çıkan her olayın mutlaka bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan etmektedir. Sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan Allah'tır. Dua takdirin bir parçasıdır. Hadislerde duanın belaları def edeceğine işaret edilse de ezelde bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine duayla meydana gelecektir. Allah ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla dua diğer sebepler gibi bir sebeptir. Başka bir ifadeyle dua sonucunda bir değişikliğin olmasını Allah dilemişse bu değişiklik tabii sebep-sonuç ilişkisi içinde hayır veya şer olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ayet. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara Suresi 186. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da tırmanıyor. ABD'nin Ürdün'de iki askerinin öldüğünü açıklamasının ardından Washington yeni hava saldırıları düzenledi. İran ise bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Körfez'de gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar diplomasi umutlarını daha da azaltıyor. İran lideri Müşteba Hamaney, ABD'nin mutabakatı ihlal

0: gerektiğini söylerken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise savaşın temel hedefinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti. Trump, Tahran'ın İslamabad mutabakatını artık tanımadığı yönündeki açıklamasına "bu umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada 19 kişi tutuklanırken dosyaya giren detaylar suikast iddiasını güçlendirdi. FETÖ bağlantısı tespit edilen ve tutuklanan eski F4 subayı Ali Armağan'ın olay günü bölgede keşif yaptığı ve içinde bulunduğu uçağın alçak uçuşta oluşturduğu süpersonik patlamayla helikopteri düşürdüğü değerlendirildi. Kasten öldürmeyle suçlanan zanlının FETÖ firarisi Adil Öksüz'le 152 kez görüştüğü de belirlendi. Temmuz ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlanırken, memur ve memur emeklileri fark ödemelerine ilişkin resmi takvimi bekliyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören teklifin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Zam farklarına ilişkin bekleyiş sürerken milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir diğer düzenleme ise netleşti. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı güncellendi. Buna göre bir işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarı %13,52 oranında artışla 64.948 liradan 73.729 liraya yükseldi. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Termometreler birçok ilde 40 derecenin üzerini gösterirken meteoroloji sıcak hava dalgasının yeni haftada da etkisini artırarak sürdüreceğini bildirdi. Özellikle Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Türk savunma sanayi, yerli ve milli üretim gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği milli piyade tüfeği MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimi tamamlandı. Yeni nesil tüfekler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek Mehmetçiğin hizmetine sunuldu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafız anneleri ve din kültürü öğretmeni babalarının teşvikiyle başladıkları 18 aylık yoğun eğitimin ardından birlikte hafız oldu. Yatılı kursa bir yandan akademik eğitimlerini sürdürüp bir yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler ailelerine büyük gurur yaşattı. Aileleri tarafından başarıları umre hediyesiyle taşlandırılan ikiz kardeşler disiplinli ve azimli çalışmalarıyla diğer öğrencilere örnek oldu. Şimdilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık tespit sınavına hazırlanan Ömer Faruk ve Mustafa hem hafızlıklarını muhafaza ediyor hem de okul başarılarını sürdürüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 37, Girne 34, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda uzun haftalardır aslında biz bağımlılıkla nasıl mücadele edeceğimizi, bağımlılığın nasıl patolojik bir durum olduğunu, insan hayatına yönelik ne tür riskler içerdiğini, özellikle modern bağımlılık türleriyle mücadelede nasıl bir yol ve yöntem izlendiğini ve bizim vatandaş olarak nasıl bir bilince sahip olmamız gerektiğini birbirimize hatırlatıyoruz. Konuyu anlamaya, analiz etmeye, hem bizde hem kamuoyunda bir farkındalık oluşsun diye gayrete devam ediyoruz. Bugün teknolojinin özellikle bilinçli kullanımına yönelik çalışmalardan söz etmek istiyorum. Sevgili dinleyenlerim, ülkemizde bütün dünyada olduğu gibi bağımlılıkla mücadele kapsamında çok sayıda çalışma yapılıyor. Ve bu çalışmaların artan bağımlılık türleriyle birlikte sayısal olarak, orantısal olarak arttığını gözlemliyoruz. Son yıllarda özellikle yapılan araştırmalarda yetişkinlerin ve çocukların teknoloji kullanımını verimli ve bilinçli yönlendirmenin önemi her geçen gün daha çok vurgulanıyor. Çünkü çocuklar ve gençler bir toplumun geleceği, onların teknolojiyi bilinçli kullanması, onların gündeminde olan konuların yetişkinlerin de gündeminde olmasıyla ancak mümkün olabiliyor. Çünkü yetişkin sorumluluğu gereği çocuklarımızı ve gençlerimizi sürekli yönlendirmek, onlara rehberlik etmek, onların bize danıştıkları herhangi bir konuda doğru bilgiyle rehberliğimizi desteklemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu bağlamda teknolojinin bilinçli kullanımını destekleyecek en önemli çalışmaların özellikle eğitim ve farkındalık artırma programları olduğunu görüyoruz. Tabii bütün bunların yanında çocukların dijital okuryazarlık yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik programların hayata geçirilmesi gerekiyor. Malum bugün kitle iletişim araçlarının, özellikle yeni medyanın ve sosyal medyanın her geçen gün gündemimizi meşgul ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Kitle iletişim araçlarının kontrollü kullanımı, özellikle iletilerin doğru algılanması, sorgulayıcı bir tavırla bilgilerin kontrol edilmesi ve yanıt oluşturulması sürecin yönetilebilmesi bakımından son derece önemli. Tabii burada çok anahtar bir kavram var. Süreci yönetmek bakımından kilit rol oynayan o da dijital okuryazarlık. Tabii dijital okuryazarlık kavramının bilinçli karar verme bakımından sosyal ve etik boyutlarda etkili olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü dijital okuryazarlığı gelişmiş bir çocuk, gelişmiş bir genç, gelişmiş bir yetişkin hatta bu konuda neyi, ne zaman, nerede, nasıl ve ne ölçüde kullanacağını bilebiliyor. Yani bu bir bilinçlenme hali aslında, okuryazarlıktan kastımız bu. Elbette her tür okuryazarlık önemli ancak dijital okuryazarlık hasreten önemli. Ve çalışmalarda özellikle ekran süresi yönetimi, dijital okuryazarlık ve çevrim içi güvenlik gibi stratejilerin çocukların teknolojiyle sağlıklı ve bilinçli etkileşimde bulunmaları bakımından kritik önemde olduğu vurgulanıyor. Çocukların tek başlarına bu yetkinlikleri kazanmaları mümkün değil elbette. Burada teknolojiye maruz kaldıkları her alanda yapılacak çalışmalarla bilinçli teknoloji kullanımının çocuklarımıza aktarılması gerekiyor. Tabii bu biraz önce de ifade ettiğim gibi yetişkin sorumluluğu gerektiriyor. Ancak yetişkin sorumluluğu da yetişkinin kendini öncelikle eğitmesini, bu konuda bilinçlendirmesini zorunlu kılıyor. Anne baba doğru rehberlik edebilmek için dijital okuryazar olmak durumunda. Öğretmenlerimiz aynı şekilde, özellikle yeni neslin dijital okuryazarlık kültürünü bilmesi gerekiyor ki onlara rehberlik edebilsin. Kamu yayıncılığı yapan kurum ve kuruluşlar, kamuyu bilinçlendirme sorumluluğu ve yetkisi olan birimler, kurumlar, bunlar bazen sadece kamu kurum ve kuruluşları olmayabilir. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, aynı şekilde merkezi yönetim ve organizasyonlar bu konuda etkin roller üstlenmeli ve üstleniyor aslında. Eğitim çalışmalarında ebeveynlere ve öğretmenlere, özellikle de çocukların teknolojiyi güvenli ve bilinçli kullanmalarını sağlamak için rehberlik eden programların geliştirilmesi gerekiyor. Tabii onlar siber zorbalıktan, zararlı içeriklerden ve diğer çevrim içi risklerden korunmayı bu şekilde ancak öğrenebilirler. Sevgili dinleyenler, sosyal medyanın etkileri, paylaşımların uzun vadeli sonuçları gibi konularda da farkındalık oluşturucu programların düzenlenmesi gerekiyor. Çocukları teknolojiden tamamen uzaklaştırmak doğru bir yol ve yöntem değil. Aksine onların teknoloji kullanımında bilinçlenmelerini sağlamak, kontrollü bir kullanım aracılığıyla onların teknolojiyle gelişme fırsatlarını bir şekilde elde etmelerine imkan sağlamak gerekiyor. Sevgili dinleyenlerim, sosyal etkileşimlerin güçlendirilmesi, teknolojinin bilinçsizce kullanımının önüne geçilmesi bakımından kritik öneme sahip. Tabii çocukların öğrenme mekanizmalarının temelinde aslında gözlem yatıyor. Çünkü sosyal öğrenme süreci, ebeveynlerin ve eğiticilerin teknoloji kullanımında hassasiyet göstermeleriyle doğru orantılı. Eğer siz teknolojiyle çocuğu herhangi bir rehberlik faaliyeti, bir yönlendirme yapmadan baş başa bırakırsanız, onun zararlı içeriklere maruz kalması işten bile değil. Dolayısıyla bu zararlı içeriklerin kontrolü ebeveynlerin desteğiyle ancak mümkün. Çünkü yetişkin bireyler neyi ne kadar nasıl kullanması gerektiği konusunda çocuklara model olmak, örnek sunmak durumunda. Sevgili dinleyenlerim, ebeveynlerin kendi teknoloji alışkanlıklarını da bu süreçte gözden geçirmesi son derece önemli. Çünkü çocuklara sağlıklı bir model sunmanın yolu öncelikle kendini revize etmekten geçiyor. Çocukların teknolojiyle ilişkilerini daha bilinçli yönlendirmelerine yardımcı olmak ancak bu şekilde mümkün olabiliyor. Evet, ülkemizde 2019-2023 davranışsal bağımlılıklarla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı ve 2024-2028 davranışsal bağımlılıklarla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı hazırlandı. Bu bir yol haritasıydı ve bu plan ve stratejiler çerçevesinde dijital okuryazarlık yetkinliğinin artırılması ve teknolojinin bilinçli kullanımının sağlanması ve bu bağlamda çeşitli çalışmaların yapılması planlandı. Elbette Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle Eğitim Bilişim Ağı, EBA olarak kısaltmasını bildiğimiz, yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Siberay projesi, başta olmak üzere BTK, RİTÜK ve Yeşilay gibi kurumların toplumda teknolojik bilinç düzeyini artırmaya ve güvenli dijital ortamlar sunmaya yönelik pek çok çalışmalarının bulunduğunu da biliyoruz. Evet sevgili dinleyenler, bugün teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik özellikle ülkemizde yapılan çalışmalardan da örnekler vererek yeniden teknolojinin, dijital teknolojilerin özellikle ve bu alanda kuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü bağımlılıklarla mücadelede eğer dijital platformları doğru yönetemezseniz, özellikle yeni nesil bu platformlardan her tür bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Biz yetişkinlere düşen en önemli sorumluluk da çocuklarımıza rehberlik edecek ölçüde bu alanın bilgisine ve becerisine sahip olmak. Böyle bir sorumluluğumuz var. Bunu bir kere daha hep birlikte hatırlamış olduk. İnşallah gelecekte teknoloji bağımlılığından artık bir sorun alanı değil, bir imkan alanı olarak söz etmeye başlarız ve mümkün olduğunca kendimizi teknolojinin yararlı kullanımına, zararlı kullanımından kaçarak yönlendirme imkanı, fırsatı bulabiliriz. Hepinize esenlik dolu, sağlık ve afiyetli günler diliyorum. Bağımlılıklardan uzak, bağlılıklarımıza dayalı, onu güçlendirdiğimiz bir gelecek temenni ediyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Sevgili dinleyenlerim, hoşça kalın.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: Kitap Ayracı az sonra.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından İrfan Yücel'in kaleme aldığı Peygamberimizin Hayatı isimli siyer kitabı. İnsanlığa dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olmalarını, doğruyu bulmalarını sağlayacak esasları öğretmek, Yüce Rabbimize nasıl kulluk ve ibadet edileceğini göstermek üzere tarih boyunca Allah tarafından peygamberler gönderilmiştir. Ve bu peygamberler aracılığıyla da dinler. Bu dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam dini, peygamberlerin de sonuncusu olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ ve talim edilmiştir. Bu yüce dinin ve Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, onun yaşayışı, sözleri ve uygulamasıyla açıklık kazanır. Bu açıdan bakıldığında Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek demek, aslında dinimizi öğrenmek demektir. Zira Allah Resulü'nün yaşayışı, sünneti, çeşitli olaylar karşısındaki tutum ve davranışları bilinmeden Kur'an'ın anlaşılması ve İslami ilimlerin öğrenilmesi pek mümkün olamaz. Dolayısıyla bir Müslüman için Peygamber Efendimizin hayatını, örnek yaşayışını ve üstün ahlakını öğrenmek ve bütün davranışlarda onu rehber edinmek dini bir görevdir. Bunun için din öğreniminde, kültürel dünyamızda ve yazılı İslam edebiyatında siyer kitaplarının önemli bir yeri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını ve onun toplum yaşayışına getirdiği esasları ve yenilikleri anlatan, kütüphaneler dolusu eserler yazılmış, onun hayatının her safhası en ince ayrıntısına kadar anlatılmıştır. Siyer-i Nebi eserleri sayesinde sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatının gizli kalmış, bilinmeyen hiçbir tarafı yoktur. Belirttiğimiz gibi İslam tarihi boyunca onun hayatını anlatan ciltler dolusu, kütüphaneler dolusu eserler kaleme alındı. İrfan Yücel'in özet olarak hazırladığı Peygamberimizin Hayatı adlı eser bu çalışmalardan biri. Gençlerin Peygamber Efendimizin hayatını güvenilir kaynaklardan öğrenmesi için hazırlanan bu çalışma, öğretmenlerin ve Kur'an kursu öğreticilerinin de bolca istifade edebileceği bir kaynak niteliğinde. Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif ettiği, doğup büyüdüğü toprakları ve ondan önceki toplum yapısını öncelikle anlatan eser, daha sonra ilk kısımda onun peygamberlikten önceki hayatını ele alıyor. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi ve evlilik dönemi adlı üç ana başlıkta

konuyu anlatıyor. İkinci kısım ise peygamberlik dönemi üst başlığını taşıyor. Bu kısımda Mekke devri ve Medine devri olmak üzere iki bölüme ayrılmış. İlk bölümde Hazreti Peygamber'in peygamber oluşu, nebilik ve resullük, Mekke müşriklerinin Müslümanlara karşı davranışları, hüzün yılı, kabileleri İslam'a davet ve akabe biatları ve Medine'ye hicret başlıkları yer alıyor. Medine devri başlıklı ikinci bölümse hicretin birinci yılı, ikinci yılı, üçüncü yılı şeklinde ilerliyor ve hicretin 11. yılı olayları başlığı altında Hazreti Peygamber'in hastalanması ve irtihali ile son buluyor. Tabii Resulullah'ın vefatının ashabı üzerindeki tesiri, Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi, sevgili peygamberimizin teçhiz ve defin işlemleri ve onun üstün ahlakı gibi alt başlıklar da bu son bölümde yer alıyor. Eserin sonunda da yararlanılan kaynaklara yer verilmiş. Başta da belirttiğimiz gibi eser bir özet niteliği taşıyor. Hazreti Peygamber'in hayatına, üstün ahlakına, örnekliğine ve yaşanan belli başlı olaylara dair her şeyi kısa ve öz olarak madde madde inceleyen, akıcı ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınmış bir eser. Peygamber Efendimizin hayatını bilmek, öğrenmek her Müslümanın vazifesi olduğu gibi dünya ve ahiret huzuru için de elzemdir. Bu eser de Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaya, gençlerimize ve çocuklarımıza onun hayatını öğretmeye vesile olacak başarılı ve faydalı bir çalışma olmuş. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı'nın bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve İrfan Yücel'in kaleminden Peygamberimizin Hayatı kitabını konuk ettik. Kur'an'da belirtilen, kim peygambere itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiştir hükmü ilahince onu tanımaya, sevmeye ve ona itaat etmeye bir vesile olacağını düşündüğümüz bu kıymetli çalışmayı okurların ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.
1: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
0: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Kurtarıcı kurallar az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da tırmanıyor. ABD'nin Ürdün'de iki askerinin öldüğünü açıklamasının ardından Washington yeni hava saldırıları düzenledi. İran ise bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Körfez'de gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar diplomasi umutlarını daha da azaltıyor. İran lideri Müşteba Hamaney, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini söylerken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise savaşın temel hedefinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti. Trump, Tahran'ın İslamabad mutabakatını artık tanımadığı yönündeki açıklamasına "bu umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada 19 kişi tutuklanırken dosyaya giren detaylar suikast iddiasını güçlendirdi. FETÖ bağlantısı tespit edilen ve tutuklanan eski F4 subayı Ali Armağan'ın olay günü bölgede keşif yaptığı ve içinde bulunduğu uçağın alçak uçuşta oluşturduğu süpersonik patlamayla helikopteri düşürdüğü değerlendirildi. Kasten öldürmeyle suçlanan zanlının FETÖ firarisi Adil Öksüz'le 152 kez görüştüğü de belirlendi. Temmuz ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlanırken, memur ve memur emeklileri fark ödemelerine ilişkin resmi takvimi bekliyor. En düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya çıkarılmasını öngören teklifin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Zam farklarına ilişkin bekleyiş sürerken milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir diğer düzenleme ise netleşti. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı güncellendi. Buna göre bir işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarı %13,52 oranında artışla 64.948 liradan 73.729 liraya yükseldi. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Termometreler birçok ilde 40 derecenin üzerini gösterirken meteoroloji sıcak hava dalgasının yeni haftada da etkisini artırarak sürdüreceğini bildirdi. Özellikle Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Türk savunma sanayi, yerli ve milli üretim gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği milli piyade tüfeği MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimi tamamlandı. Yeni nesil tüfekler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek Mehmetçiğin hizmetine sunuldu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafız anneleri ve din kültürü öğretmeni babalarının teşvikiyle başladıkları 18 aylık yoğun eğitimin ardından birlikte hafız oldu. Yatılı kursa bir yandan akademik eğitimlerini sürdürüp bir yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler ailelerine büyük gurur yaşattı. Aileleri tarafından başarıları umre hediyesiyle taşlandırılan ikiz kardeşler disiplinli ve azimli çalışmalarıyla diğer öğrencilere örnek oldu. Şimdilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık tespit sınavına hazırlanan Ömer Faruk ve Mustafa hem hafızlıklarını muhafaza ediyor hem de okul başarılarını sürdürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 37, Girne 34, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 17. Önem vermen gereken şeyleri bil. Kalp huzurunu sağlamak için mutlaka yapılması gereken hususlardan biri de hayatımızdaki olaylar, durumlar, şahıslar konusunda bir önem sıralaması yapmaktır. Bunu yaparken kendi aklımız, nefsimiz ya da arzularımıza değil, Rabbimizin koyduğu, peygamberimizin rehberlik ettiği ölçüleri kullanmalıyız. Çünkü bizim aklımıza kalsa, bizim arzularımız devreye girse, hayatımızda neyi daha önemli göreceğimiz meselesi tamamen kendi keyfimize göre şekillenir. Oysa meseleye Allah'ın bakmamızı istediği noktadan bakınca her şey değişir. Peki önem sıralamasını nasıl yapacağız? Bu önem sıralaması hayatımıza nasıl bir değişim olarak yansır? Üç şeyi yapabilirsek hayatımızda çok büyük bir değişim meydana getirebiliriz. Rabbimiz her birimizi en güzel kıvamda ahsen-i takvim üzere yarattı. Ne var ki bizler bu fabrika ayarlarımızı kendi ellerimizle bozarak yüce ufuklardan aşağılara doğru düşer olduk. Hayatımızda üç konuda karar alabilir ve bu kararlara sadık kalabilirsek her şeyi yerli yerine oturtacak, bizler fabrika ayarlarımıza dönmüş, dünyanın pislik ve tortularından kurtulmuş, gönül rahatlığı, kalp huzuru, ruh dinginliği içinde asude bir hayata yelken açmış olacağız. Nedir bu üç husus? 1. Allah'ı razı etmeyi, insanları memnun etmenin önüne almak. İnsanları memnun etmek ulaşılamayacak bir gayedir. Her bir insanın bizden beklentisi farklıdır. Birini memnun etseniz birisi size kızar, biriyle iyi olsanız öbürüyle kötü olursunuz. Hem diğer insanların gözüne girmek, alkışını almak, memnun etmek için kendimizi niçin paralayalım ki? Onlar da bizim gibi etten kemikten değil mi? Onlar da başkalarını memnun etmek için çalışmıyor mu? Onların bize verebilecekleri sonsuz hazineleri mi var? Bizim arzu ve isteklerimizi karşılayabilecek güç ve kudretleri mi var? Bize zarar verebilecek yetkileri mi var? Rabbimiz ne buyuruyor? Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen odur. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Öyleyse insanları memnun etmek yerine bizi yaratan, sahip olduğumuz tüm nimetleri veren Allah'ı razı etmenin peşine düşmek gerekir. Başkalarının bizim için ne söylediklerinden ziyade Allah'ın bizim için ne söylediğine odaklanırsak mesele tamamdır. Rabbimiz has müminlerin özelliklerinden bahsederken ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar buyuruyor. İç dünyamıza dış dünyamızdan daha çok önem vermek. Toplum içine çıkacağımızda dışımıza özen gösteriyoruz. Aman kılık kıyafetim, saçım başım düzgün olsun diyoruz. Buna diyeceğimiz yok. Ancak iç dünyamıza aynı özeni niye göstermiyoruz? Dışımız insanların baktığı yerdir. Allah'ın baktığı yerse içimizdir. Allah Resulü ne buyuruyor? Muhakkak ki Allah sizin dış görüntünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Öyleyse kalbimizin durumu, kalıbımızın durumundan daha fazla ilgiyi hak etmektedir. Başkalarının kusurlarıyla ilgilenmek yerine kendi kusurlarımızı tespit ve ıslaha odaklanmak. İnsanlar her nedense kendilerine karşı avukat, başkalarına karşı savcı rolünü üstlenirler. Kendi yaptıklarını her daim savunurlar. İyi bir şey yaptılarsa ballandırarak anlatır, kötü bir şey yaptılarsa bu defa bin bir mazeret ileri sürerler. İş başkalarının kusurlarına gelince ise durum tamamen farklı olur. Çünkü bir kusuru büyütürler, önemsiz bir mesele yüzünden başkalarının üzerine çizer, dostluklarını bitirir, o kişiyi toplumda afişe etmeye çalışırlar. Şunu bir yere yazmalıyız. Başkalarında her neyi eleştiriyorsak, bilelim ki o husus şu veya bu miktarda bizde de bulunmaktadır. Başkasına ne kadar dedikoducu diyen kişi şöyle bir kendisine baksın, hayatta hiç dedikodu yapmamış mı? Başkasına cimri diyen kendisinin ne kadar cömert olduğunu bir sorgulasın. Başkasına pis diyen kendisinin temizliğini bir gözden geçirsin. Listeyi uzatabiliriz. Kişisel gelişim adı verilen seküler bir yaklaşım tarzı var. Bizim kültürümüzde insanı kamil kavramı vardır. Yani olgun insan, hamlıktan ve çiğlikten kurtulmuş, eksikliklerini büyük ölçüde gidermiş insan. İşte bir insanın kamil olması bu üç hususa bağlı. Öyleyse hayatımızda kemale giden yolda bir adım atmak istiyorsak bu üç hususa mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Yoksa maazallah hayatlarımız kemale değil, zevale, yokluğa doğru gider. Duamız. Rabbimiz bizleri onun rızasını önceleyen, iç dünyasını ıslah etmeyi, dışını güzelleştirmekten daha önemli sayan, kendi hata ve kusurlarına odaklanıp onları yok etmeye çalışan ve böylece kamil insan olmayan namzet olan müminlerden eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 6 Safer 1448. Rumi takvime göre 7 Temmuz 1446.

0: 14142. Tarihte bugün. Kıbrıs Barış Harekatı başladı. 1974. Arka sayfa. Günün konusu. Dua kader ilişkisi nedir? Duanın sonuç doğuracak bir sebep olarak görülmesi konunun kaderle ilişkisini akla getirmektedir. Tabiat olayları sünnetullah denilen ilahi kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. Başka bir deyişle tabiatta ortaya çıkan her olayın mutlaka bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan etmektedir. Sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan Allah'tır. Dua takdirin bir parçasıdır. Hadislerde duanın belaları def edeceğine işaret edilse de ezelde bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine duayla meydana gelecektir. Allah ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla dua diğer sebepler gibi bir sebeptir. Başka bir ifadeyle dua sonucunda bir değişikliğin olmasını Allah dilemişse bu değişiklik tabii sebep-sonuç ilişkisi içinde hayır veya şer olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ayet. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara Suresi 186. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Halka baş olmak büyük ve ağır bir iştir. Her zaman dert ve eziyet doludur. Sevinci az, kaygısı çoktur. Öven az, söven çoktur. Sevmeyeni çok, seveni azdır. Baktığın her yerde tehlike vardır. Çok didinir, az rahat bulur. Her işinde tehlike vardır. Tehlikeli iş ne kadar hoş olsa da tadı kaçar. Yöneticinin boynu kıldan ince, başı burçtan büyüktür. Yönetim, yöneticinin başında asılı kılıç gibidir.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

başarılar da üstünlükler de hep hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüş de yine haktan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de, gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü, kuvveti verir. Ey varlığa, ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin, kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğe, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Görünüşe kapılmamalıdır. Hikmeti hakim olan, arif olandan iste ki onun feyziyle sen de gerçeği gören kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da artık sebeplere başvurmaktan kurtulur.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da tırmanıyor. ABD'nin Ürdün'de iki askerinin öldüğünü açıklamasının ardından Washington yeni hava saldırıları düzenledi. İran ise bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Körfez'de gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar diplomasi umutlarını daha da azaltıyor. İran lideri Müşteba Hamaney, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini söylerken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise savaşın temel hedefinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti. Trump, Tahran'ın İslamabad mutabakatını artık tanımadığı yönündeki açıklamasına "bu umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada 19 kişi tutuklanırken dosyaya giren detaylar suikast iddiasını güçlendirdi. FETÖ bağlantısı tespit edilen ve tutuklanan eski F4 subayı Ali Armağan'ın olay günü bölgede keşif yaptığı ve içinde bulunduğu uçağın alçak uçuşta oluşturduğu süpersonik patlamayla helikopteri düşürdüğü değerlendirildi. Kasten öldürmeyle suçlanan zanlının FETÖ firarisi Adil Öksüz'le 152 kez görüştüğü de belirlendi. Temmuz ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlanırken, memur ve memur emeklileri fark ödemelerine ilişkin resmi takvimi bekliyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören teklifin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Zam farklarına ilişkin bekleyiş sürerken milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir diğer düzenleme ise netleşti. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı güncellendi. Buna göre bir işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarı %13,52 oranında artışla 64.948 liradan 73.729 liraya yükseldi. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Termometreler birçok ilde 40 derecenin üzerini gösterirken meteoroloji sıcak hava dalgasının yeni haftada da etkisini artırarak sürdüreceğini bildirdi. Özellikle Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Türk savunma sanayi, yerli ve milli üretim gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği milli piyade tüfeği MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimi tamamlandı. Yeni nesil tüfekler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek Mehmetçiğin hizmetine sunuldu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafız anneleri ve din kültürü öğretmeni babalarının teşvikiyle başladıkları 18 aylık yoğun eğitimin ardından birlikte hafız oldu. Yatılı kursa bir yandan akademik eğitimlerini sürdürüp bir yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler ailelerine büyük gurur yaşattı. Aileleri tarafından başarıları umre hediyesiyle taşlandırılan ikiz kardeşler disiplinli ve azimli çalışmalarıyla diğer öğrencilere örnek oldu. Şimdilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık tespit sınavına hazırlanan Ömer Faruk ve Mustafa hem hafızlıklarını muhafaza ediyor hem de okul başarılarını sürdürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 37, Girne 34, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Van vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Van Gölü'nün civarında biraz sizlerle temaşa edeceğiz. Allah nasip ederse ziyaret edeceğimiz yerlerin başında Hüsrev Paşa Külliyesi gelmekte. Kıymetli dostlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan beri terk edilmiş olan eski Van'da bulunan ve halk arasında Kurşunlu Camii Şerifi olarak anılan Hüsrev Paşa Camii, Sultan 3. Murat döneminde orada bir süre beylerbeyliği yapan Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilmiş. Efendim bu muhteşem yapı içerisindeki Camii Şerif'le alakalı şu bilgileri paylaşmak lazım sizlerle. Hüsrev Paşa Camii Şerifi ile medresesi, Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin adlarını veren listelerden yalnız Tuhfetül Mimari'nde geçmekte. Bu durum oldukça şaşırtıcı, lakin henüz bir çözüme kavuşturulamamış. Bu cami ile medrese Mimar Sinan'ın eseri olsa bile, onun buraya kadar gelip bu iki binayı yapmış olması düşünülemiyor. Bu ancak Manisa'daki Muradiye Camii örneğinde görüldüğü gibi Sinan'ın Van'a gönderdiği bir kalfasına inşaatları yaptırmak suretiyle gerçekleşmiş olabilir. Kıymetli dostlar, Bitlis Bedesteni Kagir Çarşı ile Rohova sahasındaki Büyük Han'ın da bu Hüsrev Paşa'nın evkafında olduğunu söyleyen Evliya Çelebi Hazretleri, altın kaplamalı alemlerinin insanın gözlerini kamaştırdığını ve içeride muhteşem avizeler olduğunu bildirmekte. Nakışlı renkli camlı pencereleri, itina ile işlenmiş mihrabı, minberi ve müezzin mahfili var. İstanbul minarelerini andıran yüksek bir minaresi, avlusu etrafında medrese hücreleri bulunmakta. Bu cami paşa sarayına komşu olduğundan paşalar cuma namazını burada kılarlar. Evliya Çelebi Hazretleri medreseler bahsinde de buradakinin sadece adını vermekte. Ayrıca Van'da Hüsrev Paşa'nın bir çarşısı, bir de çeşmesi mevcut. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif bu bölgede çok kullanılan koyu ve açık iki ayrı renkte muntazam taşlardan inşa edilmiş. Kare şeklindeki mekanı ve kasnağı takviye payandalı büyük bir kubbe örtmekte. Kasnakta açılmış pencereler içeriye ışık veriyor. Cephelerde ise yalnız alt sırada sivri kemerli pencereler var. Genellikle klasik camilerde rastlanan üst dizi pencereler burada maalesef yok. Buna karşılık bir yenilik olmak üzere her iki cephede duvarların üst kesimlerinde ortadaki az yukarıda, ikisi biraz daha aşağıda olmak üzere üçlü grup halinde üç küçük pencere bulunmakta. Mihrap köşeli küçük bir çıkıntı halinde dışarı taşıyor. Efendim zamanında harikulade bir medrese olarak inşa edilmiş Hüsrev Paşa Medresesi'nin şu anda çok az bir kalıntısı kalmış olan izinin yanı başındayız. Hüsrev Paşa Camii Şerifi'nin avlusu etrafında olması gereken bir medrese var ve bundan biz tarihsel süreç içerisinde özellikle sanat tarihçilerinin kaynaklarında da rastlamaktayız. Bugün önemli bir iz yok maalesef bu medreseden. Ancak Cami-i Şerif'in tamiri sırasında Orhan Cezmi Tuncer tarafından yapılan kazıda bu yapının izleri ve kalıntıları bulunmuş. Anlaşıldığına göre 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinde oldukça yaygın cami avlusunu çeviren medrese odalarından oluşan plan düzenlemesine sahip. Vakfiyesinde 12 hücre ile bir dershaneden ibaret olduğu belirtilen yapıda, köşedekilerle birlikte toplam hücre sayısının 15 olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz. Kıymetli dostlar, bir de Türbe-i Saadet var efendim bu yapılar bütünü içerisinde. Cami-i Şerif'in doğu tarafında bulunan ve kapının yanında kartuş içindeki kitabeden Mardinli Şaban bin Abdullah tarafından yapıldığı anlaşılan Hüsrev Paşa'nın türbesi, sekizgen planlı kesme taştan bir binadır. Türbe kapısının diğer tarafında mimar kitabesinin simetriğinde ise şu kitabe yer alır. Mü'min

0: iki dünyada da diridir. Üstü sivri külahlı olan yapının içinde ise kubbe vardır. Türbe kapısı üstünde Türkçe kitabesi yer almış. Her cephesinde dilimli boşaltma kemeri içinde bir penceresi bulunan bu küçük mimari eser, genel görüntüsüyle yapıldığı yılların klasik Osmanlı-Türk mimari üslubuna uymayan bir karaktere sahip. Kıymetli dostlar, Van'daki Hüsrev Paşa Camii Şerifi şimdiye kadar sanat tarihi bakımından yeterli derecede incelenmediği gibi iyi bir rölevesi de henüz yapılamamış. Nispetleri ve dış hatları Osmanlı ve Mimar Sinan'ın üslubuna oldukça aykırı düşen eserin en doğu vilayetlerimizden birindeki abidevi yapılardan biri olarak üzerinde durulması gerekmekte şüphesiz. Bu güzel mekana, yüzyıllar boyunca bu mekanın taşıdığı asli hüviyete uygun bir şekilde yeniden o yıkık binaların yapılması ve tekrar çok harikulade bir şekilde rölevesinin yapılması için biz de dua ediyoruz. Kıymetli dostlar, bugün sizleri Van vilayetimizden Hüsrev Paşa Külliyesi'nden selamladık. Yine buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Handeruluk eseri rahmettir. Turşruluk sebebi nefrettir. Huy-i bed adeti bed meşrebi bed, eder erbabını merdude bed. Güler yüzlülük rahmet alametidir. Yüzünü ekşitmekse nefrete sebep olur. Kötü huy, kötü alışkanlık ve kötü meşrep sahibini ebedi olarak istenmeyen kişi yapar.

Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı, Ziraat ödemelerinde 4 taksit fırsatı, Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle bir dünya var. Dünya
4: Katılım var. Reklam.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Planet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 6 Safer 1448. Rumi takvime göre 7 Temmuz 1442. Tarihte bugün Kıbrıs Barış Harekatı başladı. 1974. Arka sayfa. Günün konusu. Dua kader ilişkisi nedir? Duanın sonuç doğuracak bir sebep olarak görülmesi konunun kaderle ilişkisini akla getirmektedir. Tabiat olayları, sünnetullah denilen ilahi kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. Başka bir deyişle, tabiatta ortaya çıkan her olayın mutlaka bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan etmektedir. Sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan Allah'tır. Dua, takdirin bir parçasıdır. Hadislerde duanın belaları def edeceğine işaret edilse de, ezelde bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine duayla meydana gelecektir. Allah, ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla dua, diğer sebepler gibi bir sebeptir. Başka bir ifadeyle, dua sonucunda bir değişikliğin olmasını Allah dilemişse, bu değişiklik tabii sebep-sonuç ilişkisi içinde hayır veya şer olarak ortaya çıkmaktadır. Ayet. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Bakara Suresi 186. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi ve Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Gençler Soruyor az sonra.
1: Reklam.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
3: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da tırmanıyor. ABD'nin Ürdün'de iki askerinin öldüğünü açıklamasının ardından Washington yeni hava saldırıları düzenledi. İran ise bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Körfez'de gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar diplomasi umutlarını daha da azaltıyor. İran lideri Müşteba Hamaney, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini söylerken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise savaşın temel hedefinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti. Trump, Tahran'ın İslamabad mutabakatını artık tanımadığı yönündeki açıklamasına "bu umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada 19 kişi tutuklanırken dosyaya giren detaylar suikast iddiasını güçlendirdi. FETÖ bağlantısı tespit edilen ve tutuklanan eski F4 subayı Ali Armağan'ın olay günü bölgede keşif yaptığı ve içinde bulunduğu uçağın alçak uçuşta oluşturduğu süpersonik patlamayla helikopteri düşürdüğü değerlendirildi. Kasten öldürmeyle suçlanan zanlının FETÖ firarisi Adil Öksüz'le 152 kez görüştüğü de belirlendi. Temmuz ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlanırken, memur ve memur emeklileri fark ödemelerine ilişkin resmi takvimi bekliyor. En düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya çıkarılmasını öngören teklifin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Zam farklarına ilişkin bekleyiş sürerken milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir diğer düzenleme ise netleşti. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı güncellendi. Buna göre bir işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarı %13,52 oranında artışla 64.948 liradan 73.729 liraya yükseldi. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Termometreler birçok ilde 40 derecenin üzerini gösterirken meteoroloji sıcak hava dalgasının yeni haftada da etkisini artırarak sürdüreceğini bildirdi. Özellikle Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Türk savunma sanayi, yerli ve milli üretim gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği milli piyade tüfeği MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimi tamamlandı. Yeni nesil tüfekler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek Mehmetçiğin hizmetine sunuldu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafız anneleri ve din kültürü öğretmeni babalarının teşvikiyle başladıkları 18 aylık yoğun eğitimin ardından birlikte hafız oldu. Yatılı kursa bir yandan akademik eğitimlerini sürdürüp bir yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler ailelerine büyük gurur yaşattı. Aileleri tarafından başarıları umre hediyesiyle taşlandırılan ikiz kardeşler disiplinli ve azimli çalışmalarıyla diğer öğrencilere örnek oldu. Şimdilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık tespit sınavına hazırlanan Ömer Faruk ve Mustafa hem hafızlıklarını muhafaza ediyor hem de okul başarılarını sürdürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 37, Girne 34, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri ve sizlerin sorularıyla çıktık yola. Yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti. Kim bilir? Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Nasılsınız?
2: Allah razı olsun. Sizler iyisiniz.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz. Hangi yönden bakarsanız ona göre cevabın şekilleneceğini düşündüğüm ama doğrusunu sizin bildiğinize kanaat getirdiğim bir soru. Şimdi teknolojinin bu denli gelişmesi acaba işlenen günahların da artmış olma ihtimalini yukarıya çekiyor mu? Yapay zeka ile örneklendirelim bunu. Önceki dönemlerde yaşayan insanlar bizden daha mı şanslı ya da değiller mi? Şimdi düşünüyorum, yapay zeka bugün insanları manipüle edecek seviyeye ulaşmış durumda. Bugünlerde. Üstelik bunun için çok profesyonel olmanıza da hacet yok. Birkaç program marifetiyle bunu çok rahat yapabilirsiniz. Bu gerçek bir video mu, gerçek bir fotoğraf mı, yoksa bunun üzerine oynanmış mı? Eskiden montaj derdik. Şimdi artık onu ayırt edebilecek nimetlere herkes sahip değil. Çok uzmanı olmanız lazım geliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
2: Yani şöyle mi anlayacağız Selman hocam? Bu denli teknolojinin gelişmesi günah çeşitliliğini artırdı.
1: Kesinlikle.
2: Günaha ulaşmayı artırdı.
1: Evet.
2: Evet, böyle düşünmek mümkün tabii bu açıdan bakıldığında. Özellikle iletişim teknolojisinin gelişmesi bu şekilde kötü bir şeyin, hatalı, yanlış bir şeyin, insanın belki görmemesi gereken şeylerin herkes tarafından rahatlıkla duyulması, görülmesi, hatta bir nevi onun reklam edilmesine hizmet etmiş ve günah çeşitlerini artırmış, günah işleme yaşını böylelikle aşağıya çekmiş. Günahın çeşitlerini dallandırmış, budaklandırmış ve neticede belki günaha ulaşmayı kolaylaştırmış mı? Buna cevap arıyoruz değil mi? Bu mümkün. Gerçekten mümkün. Bir şey hakkında bilgi sahibi olmak, bir kötülükten, bir günahtan haberdar olmak, o günahın nasıl işleneceğini bilmek psikolojik açıdan bir dürtü olarak kabul edilebilir. Ve bir kötülüğün varlığından ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmak, o günahın işlenmesi üzerinde de insan üzerinde bir teşvik unsuru da olabilir mi? Olabilir. İnsan iç dünyasında ikilem içinde kalacak. Hani bir tarafından nefis ve şeytan diyecek ki, biliyorsun yap. Gerçek kimliğini gizleyebilirsin. Tabii. Ve yapabilirsin. Artık yapay zeka var. O senin adına rol alacak ve şu şu şu şu işleri yapacak. Ve o yaptığınız şey bir kişinin itibarını zedelemek olabilir. Bir kişinin hakkına gasp etmek, tecavüz etmek olabilir. Yani sayamayacağımız kadar
1: çok fazla
2: çeşitlendirebiliriz.
1: Toplum etkileyebilir.
2: Gerçekten teknoloji birçok şeyde olduğu gibi eğer icat edilmiş, ortaya konmuş amacı dışında kullanılırsa bu dediklerimizin hepsi mümkün.
1: Mümkün.
2: Tabii bir yönüyle de baktığımızda Selman Bey, bu soruda şu da var. İnsanoğlu telkine açık bir varlık. Müsait bir varlık. Yani dışarıdan gelecek uyarılara karşı zaafları var. Bilmese belki gündemini almayacak. Görmese, duymasa gündemini almayacak. Belki belli bir yaştan sonra, belli bir eğitimden sonra haberdar olsa o tehlikelere karşı kendisini de koruyabilecek. Şimdi risk nedir? Yeni yetişen neslin henüz o reşit çağa gelmeden çok erken yaşlarda bu yanlışlardan, hatalardan, kötülüklerden, Allah'ın men ettiği haramlardan erken yaşlarda haberdar olması.
1: Tabii.
2: Riski. Ve onun muazenesi, dengesi, duygusal dünyası henüz bunları anlamlandırma ve bunlara karşı kendini koruyabilme becerisini, yetisini de geliştirmediği için bu riskler giderek artıyor diyebiliriz. Yani bu soru soran kardeşimiz bu anlamda haklılığını teslim etmemiz lazım. Ama büyük fotoğrafa baktığımda da Selman Bey, her zaman bilirsiniz bizim programımızın formatında var bu. Tarih boyunca her zaman kötülük vardı.
1: Vardı.
2: Yani felsefede çok önemli başlıklardan birisi teodise sorunudur. Kötülük. Yani Kabil'in Habil'i öldürmesi, değil mi? Tarih boyunca geliyor günümüze kadar.
1: Evet.
2: Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde haksız yere bir canın katledilmesinde Adem'in büyük oğluna bir pay vardır der.
1: Ya.
2: Kabil'e gider yani. O başlattı bu zincirin halkasını anlamında anlıyoruz. Yani bir kötülüğe neden olan, sebep olanın ilahiyeye ondan da o kötülüklerin devam etmesinden hissedar olması anlamında bir şey. O zaman bu tür şeyleri baktığımızda, hani o büyük fotoğrafta kötülükler, ahlaksızlıklar olmuş, insanlar büyük veya küçük cürümlerince hatalar, yanlışlar, haksızlıklar yapılmış, bugüne kadar gelmiş. İşte her dönemin kendine has bir imtihanı vardı.
1: Hı hı.
2: İmkanlarıyla sınırları arasında insanlar, nefisleriyle, şeytanlarıyla imanlar arasında insanlar gitgeller yapıyordu.
1: Evet.
2: Orada iradelerini, tercihlerini nereden yana kullanacak? Bugün belki şunu söylemek mümkün. Evet, İslam çalışmayı, yeni şeyler üretmeyi, özellikle insan hayatını kolaylaştıracak, bilgiye ulaşmayı sağlayacak yeni yeni buluşların yapılmasını teşvik eder. Bunu ibadetten sayar. Değil mi? Ama haramları da, sabiteleri de vardır İslam'ın. O zaman her şeyde olduğu gibi, silah sanayi dahil, kesici, öldürücü aletler dahil, teknoloji de, bilişim aletleri de yapılış amacına uygun kullanılmalıdır.
1: Hı hı.
2: Bunun için insanımızı eğitmek zorundayız.
1: Evet.
2: Daha önceki kuşaklarla şanslı mıyız, değil miyiz? Her dönemin kendine has nimeti, kendine has külfeti var.
1: Evet.
2: O gün için bazı imkansızlıklar vardı. Ama ona uygun da belki sayamayacağımız kadar artı değerleri vardı.
1: Tabii.
2: Birçok şeye, en azından havaya, suya, toprağa orijinal haliyle ulaşabiliyordu.
1: Tabii.
2: Tabii beslenebiliyordu. Stres dediğimiz günümüzün vebasından, hastalığından uzak, asude yaşayabiliyordu. Ama onun da şeytanı vardı.
1: Evet.
2: Onun da nefsi vardı. O nefis ve şeytan ona ısrarla bazı hatalar yaptırmak için onun zayıf damarını, zayıf yönünü arayıp geziyordu.
1: Hı-hı.
2: Bugünün de karşılaştığımız imtihandan birisi nedir? Elinizde bir yapay zeka ürünü, bir alet var. Bu bir cep telefonu diye adlandırılmış bir alet olabilir. Dizüstü bilgisayar ya da başka internetle bağlanabildiğiniz aletler olabilir. Orada bir makineye koyacağınız filtre vardır. Şu yollara gitme diye. İki, zihninize koyacağınız filtreler vardır. Gönlünüze, kalbinize, bütün duyu organlarınıza koyacağınız filtre vardır.
1: Evet.
2: Ben ikinci filtreden yanayım Selman Bey kardeşim. Hatta daha önceki programlarımızı takip eden değerli dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Ben insanların duygularına, hayallerine, akıllarından geçirdiklerini de ne disipline edebileceklerine inanıyorum. Bunu yaptığımız anda bu dönemde de Allah'ın izniyle imtihanı vereceğiz. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez.
1: Evet.
2: Bu imkanlardan usulünce yararlanacağız ama zararlarından, kötülüklerinden korunacağız. Özellikle belki yeni yetişen nesli, hemen ağlayan çocuğa, hemen yaramazlık yapan çocuğa, onu susturmak için cep telefonunu verip ondan birkaç saat uzak kalmayı tercih etmeyeceğiz. Bu belki bugün bize en çok düşünmemiz gereken ve buna

0: alanın ne kadar pedagojik bir formasyona sahip insanlar eliyle yapıldığını bilmiyoruz. O çocuğun yaşıyla doğru orantılı bir, onun bütün yetilerini geliştirecek bir oyun mu değil mi? Bu konuda yeterince bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla kendi elimizde belki çocuğu tehlikeli bir alana bırakıyoruz. Gözümüz onda, belki onun işte aman yola çıkmasın, aman kesici alet almasın, aman yere düşmesin diye kontrol ediyoruz ama o çocuğun gözleriyle, duyularıyla yoğunlaştığı o oyun neyse, orada yaşananların o çocuk üzerindeki etkisini ölçebilme imkanına ne kadar sahibiz? Bunlar üzerinde düşünmeliyiz. Ha, çocuk büyütmek kolay değil. Gerçekten yüksek bir emek ve efor sarf etmek gerekiyor ama işte onu yapmak durumundayız. Bizim kesinlikle, de imtihanımız o.
1: Kesinlikle. Hocam, mesela yapay zekadan buraya gelmiş olduk. Müsaadenizle bunu ekleyerek sonlandırayım. Bu programın hemen aynısını bugün yapmaları mümkün. Nasıl? İki yapay zeka sesini ikimizin konuşma alışkanlıklarını taklit ederek, duraksamaları, vurgu ve tonlamaları taklit ederek o derece, bunu müziğine ekleyip program yapmaları, evet, mümkün. İçine hatta ifsat cümleleri eklemeleri mümkün. Ama aynı program aracılığıyla birileri internete girdiğinde, işte ilgili web sitesine ulaştığında, oradan bu programı bulması mümkün. Yeah. Yine aynı sistem üzerinden. Yeah, yeah. Ya da yine aynı programlardan bir tanesini içine yükleyerek özetini çıkarması mümkün.
0: Tabii.
1: 10 dakikalık programı 2 dakikalık böyle tam cümleleriyle bir özete çevirme imkanı da var.
0: Yani bu dediğinizde yalan olabilir, iftira
1: tabii,
0: olabilir.
1: Tabii, tabii.
0: Ve dolayısıyla bütün kul hakkı,
1: tabii,
0: ihlalleri olabilir. Yani haksız yere bir nimete, bir emek vermeden bir sonuca ulaşma olabilir.
1: Hı hı.
0: Hepsi mümkün bunlar.
1: Mümkün.
0: Demek ki bu da bizim imtihanımız.
1: Evet, evet.
0: Bu aleti yapanlar belki bu tür suistimalleri önleyecek tedbirler alacaklar. Devletimiz, yetkililerimiz, ilgili kurumlar gerekli tedbirler alacak ama belki bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Bir takım insanlar da bunun zayıf yönlerini, hilelerini ve insanlığın aleyhine nasıl kullanacağı konusundaki çabaları, sabaha kadar o uyumayan bazı insanlar bu şeytani işlerle meşgul olacaklar. Allah ıslah eylesin diyelim.
1: Amin hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya
4: Katılım var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da tırmanıyor. ABD'nin Ürdün'de iki askerinin öldüğünü açıklamasının ardından Washington yeni hava saldırıları düzenledi. İran ise bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Körfez'de gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar diplomasi umutlarını daha da azaltıyor. İran lideri Müşteba Hamaney, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini söylerken, Amerikan Başkanı Donald Trump ise savaşın temel hedefinin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu iddia etti. Trump, Tahran'ın İslamabad mutabakatını artık tanımadığı yönündeki açıklamasına "bu umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada 19 kişi tutuklanırken dosyaya giren detaylar suikast iddiasını güçlendirdi. FETÖ bağlantısı tespit edilen ve tutuklanan eski F4 subayı Ali Armağan'ın olay günü bölgede keşif yaptığı ve içinde bulunduğu uçağın alçak uçuşta oluşturduğu süpersonik patlamayla helikopteri düşürdüğü değerlendirildi. Kasten öldürmeyle suçlanan zanlının FETÖ firarisi Adil Öksüz'le 152 kez görüştüğü de belirlendi. Temmuz ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlanırken, memur ve memur emeklileri fark ödemelerine ilişkin resmi takvimi bekliyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören teklifin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Zam farklarına ilişkin bekleyiş sürerken milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir diğer düzenleme ise netleşti. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı güncellendi. Buna göre bir işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarı %13,52 oranında artışla 64.948 liradan 73.729 liraya yükseldi. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Termometreler birçok ilde 40 derecenin üzerini gösterirken meteoroloji sıcak hava dalgasının yeni haftada da etkisini artırarak sürdüreceğini bildirdi. Özellikle Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

0: Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri tavsiye ediliyor. Türk savunma sanayi, yerli ve milli üretim gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirdiği milli piyade tüfeği MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimi tamamlandı. Yeni nesil tüfekler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek Mehmetçiğin hizmetine sunuldu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı Beytullah'a kavuşmak, hac ibadetini yerine getirmek için adeta gün sayıyor. 2027 yılında kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek isimlerin netleşeceği hac kuraları 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Kura çekim töreni Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kura töreni Diyanet TV'den canlı yayınlanacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafız anneleri ve din kültürü öğretmeni babalarının teşvikiyle başladıkları 18 aylık yoğun eğitimin ardından birlikte hafız oldu. Yatılı kursa bir yandan akademik eğitimlerini sürdürüp bir yandan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler ailelerine büyük gurur yaşattı. Aileleri tarafından başarıları umre hediyesiyle taçlandırılan ikiz kardeşler disiplinli ve azimli çalışmalarıyla diğer öğrencilere örnek oldu. Şimdilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık tespit sınavına hazırlanan Ömer Faruk ve Mustafa hem hafızlıklarını muhafaza ediyor hem de okul başarılarını sürdürüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 29, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 48, Medine 45, Kudüs 34, Lefkoşa 37, Girne 34, Saraybosna 22, Gümülcine 33 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
2: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 20 Temmuz Pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. 18.08 Türkiye saatleri. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi, akşamımızı hem de haftamızı bereketli mübarek eylesin efendim. Haftanın başında mesainin ilk gününde ve mesai ilk gününde bitirdiğimiz dakikalarında kulaklarınızdayız. Eve dönüş yolculuğunda olan değerli dinleyicilerimiz hadi geçmiş olsun diyelim efendim müsaitseniz. Selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. Mesaisi devam eden, mesaide olan bütün değerli dinleyicilerimiz kolaylıklar diliyoruz efendim. Sizlere de mesai arkadaşlığı yapabiliriz diye düşünüyoruz birbirinden güzel eserlerimizle. Varsa dinlemek istediğiniz eserlerinizi sizler de mesajlarınızla bizlere ulaştırabilirsiniz. Mutfak grubumuz, yol grubumuz her birinize selamı olsun. Efendim sizin de mesajlarınızı, hem güzel kıymetli cümlelerinizi hem de istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eskişehir'den Tuğba ben. Rabbim en yakın zamanda hüzünle akan gözyaşlarımızı sevince dönüştürsün. Kavuşmayı hasretle beklediğim can eşim Ömer'e çok selam eder. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Ankara'dan dinleyiciniz Ömer. Islandı seccade meselini istiyorum. Hayırla kalın. Siz de efendim teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Erhan ben. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Haç kuralları 22 Temmuz'da çekilecek hacı adayları için Giydim Beyazları adlı eseri rica ediyoruz sizlerden. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Manisa'dan Zehra Nur, Hafız Kuşlarım için Eşref Ziya'dan Arıyorum adlı eseri sizlerden rica ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim bizler de size. Güzel bir eserimiz var, hemen sizlerle buluşturalım. Ardından tekrar mesajlarınızla devam edelim.

Efendim hemen mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sizlerden Kördüğüm eserini istiyorum. Bolu Mengen'den sizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim bizler de size. Ankara'dan hayırlı akşamlar. Güzel bir eser retali biz. Sizleri seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de sizleri seviyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi ve armağan edeceğiniz isimleri yazıp gönderebilirsiniz.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
5: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
6: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İzmir Narlıdere'den bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine, çalışanlarına Eşref Ziya Terzi'den Gür Seda Olursa adlı eserini sevinirim. İyi akşamlar diliyoruz. Dilek Tanrı verdi. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Elazığ'dan hayırlı akşamlar. Bugün bizim için özel bir gün. Şaban kardeşimiz ve Merve hanımefendinin kına günü. Kendilerine Fatih Koca'dan Buyruk Senin, Ferman Senin adlı eseri hediye etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen devam edelim. Selamünaleyküm. Kastamonu Nalcıkuyuca köyünden, evimizin balkonundan baş tacı eşim ve kurt ninemizle sizlerin bizlerle paylaştığınız değerli eserleri dinlemekteyiz. Mümkünse sıradaki eseri sizlerle buluşturalım efendim. Sizlere armağan edelim. Güzel bir eserimiz var yine sırada. Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar. İzmir'den Melike ben, sizden dua istiyorum. Çok ihtiyacım var. Her birimizin çok ihtiyacı var efendim. Dualarda buluşalım inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'ım doğru yolu bulmak nasip eylesin. Amin cümlemize efendim. Cümlesiyle birlikte 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Efendim devam ediyoruz. Hemen şöyle selamlarınıza bakacağız. Çağatay Bey iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim, iyi akşamlar. İstanbul Büyükçekmece'den Hacer Çakır ben. Bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine Mülk-i Beka'dan Gelmiş Am adlı eseri rica ediyoruz ve armağan ediyoruz. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Diyanet Radyomuza sizlere Gaziantep'ten selamı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eseri sizlerle de paylaşalım. Sizlere de armağan edelim. Ayrıca şu anda bizlere kulak vermekte olan çok kıymetli Züleyha hocamız diyor ki Ümit Komutan'a ve Cihan Komutan'a sıradaki eseri armağan ediyoruz. Çağatay Bey hayırlı akşamlar, hayırlı programlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Züleyha hocam. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. Güzel bir eser. Yol boyunca sizlere yol arkadaşlığı etsin efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi, selamlarınızı bekliyoruz.

Efendim bizlerle birlikte olan, bizlere mutfak grubundan dahil olan dinleyicilerimiz her birinize selam olsun. Mutfaktan yazıyoruz bir yandan akşam yemeği telaşesi, bir yandan güzel eserlerinizle vaktimiz bereketli geçiyor hamdolsun Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz, biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sıradaki bütün eserleri de mutfak grubuna armağan etmek istiyoruz. Armağanımız olsun efendim tabii ki. Tüm mutfak grubuna mutfakta mesai harcayan şu anda kıymetli mesaidaşlarımıza diyelim. Bizler de stüdyoda mesai harcıyoruz efendim. Selam olsun her birinize ve kolaylıklar diliyoruz. Bütün eserlerimizi de armağan ediyoruz sizlere. Mutfak grubumuz bizleri duyuyor, bizleri dinliyor şu anda biliyoruz. Mutfak grubumuzdan da mesajları bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Şimdi güzel bir eserimiz var. Hemen o eseri buluşturalım sizlerle, armağanımız olsun. Ardından tekrar devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. İzmir Konak'tan Şadiye, babaanneme selamlar gönderiyorum, sizi her gün dinliyor. Ben annemin rüyasıyım adlı eseri çok seviyor, yayınlarsanız seviniriz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz, selam olsun babaanneye bizlerden de. Hayırlı akşamlar İstanbul'dan Tuğba. Hayırlı akşamlar efendim. Mümkünse Mustafa Cihat'tan Cennetin Kuşları eserini herkese armağan ediyoruz. Ve selam, teşekkür ediyoruz efendim, armağanımız olsun. Selamun aleyküm Çağatay Bey, aleyküm selam, hayırlı akşamlar olsun. Konya Bozkır'dan Hüseyin ben. Rabbim Gazze'ye, Filistin'e yardım eylesin, amin. Bizlere de onların intikamına memur eylesin, amin. Sıradaki eser bütün Diyanet dinleyenlerine gelsin. Rabbim size de kolaylıklar versin cümlemize efendim. Ve boykota devam edelim efendim lütfen. Özgür Filistin'e, özgür Gazze'ye dualara devam ediyoruz. Aynı şekilde boykota da devam edelim efendim. Mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin cümlesiyle birlikte. Eskişehir'den İsmail Sıra'daki eser Korkmaz ailesine hediye olsun. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hayırlı akşamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Kemal Faruk'tan Güzele Selam eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyorum. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Antalya'dan Dilek. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel Antalya'mıza bolca selam olsun. Hemen sıradaki istek eserimizi buluşturalım. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. İstanbul Eyüp'ten Yusuf, yaz sıradaki eseri tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun sizlere de. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şebnem ben, Adil Cevaz'dan. Selamlar, aleykümselam. Bu şirin ilçemize sizleri bekliyoruz. Ben geldim efendim daha önce. Adil Cevaz'a bolca selam olsun. Ama henüz gitmemiş olan bütün dinleyicilerimize kesinlikle tavsiye ediyoruz. Öylesi güzel bir ilçemize tabii ki davet etmiş olalım bizler de. Selam olsun Adil Cevaz'la bizleri dinleyen bütün kıymetli dinleyicilerimize. Sıradaki eseri çok sevdiğim evlatlarıma hediye ediyorum. Bizler de sizlere hediye edelim efendim şu güzel eserimizi. Buyursunlar.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
5: İyi yayınlar diliyoruz. Adana'dan Sevda ben. Mutfakta yemek hazırlarken radyomuza kulak vermekteyim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Her şeyin rutin olduğu bir güne çok şükür. Sıradaki eser değerli eşim Akif Armağan olsun. Armağanımız olsun efendim. Selamünaleyküm İstanbul'dan Mehmet ben, aleyküm selam. Şehit tahtında eserini yayınlarsanız sevinirim. Filistin'in, Gazze'nin, Lübnan'ın, İran'ın, Doğu Türkistan'ın, Sudan'ın, Yemen'in, cümle müminlerin zaferi için dualarda buluşalım. Amin efendim, Allah razı olsun. Ne güzel yazdınız. Dualarda buluşalım kesinlikle. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Efendim yeni saatimize geçmeden önce hemen şu güzel eserimizi sizlerle buluşturalım. Yeni saatimizi karşılayalım. Ardından tekrar mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çanakkale'den Ömer ve Hüma biz sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Aleykümselam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere selam olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay abicim hayırlı akşamlar. Ne diyor efendim? Fatih, ben İncir'in başkenti Aydın İncirliova'dan yazıyorum. Ne güzel memlekettir. Aydın'ımız selam olsun. İncirliova'ya da bolca selam olsun. Çok güzel yerler. Taner Yüncüoğlu'ndan Demirden Duvarlar eserini istiyorum. Çok sevdiğim eşim, annem, babam, çocuklarım ve tüm İslam alemi için gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun. Ama özellikle Aydın'a selam olsun. Güzel memleket. İncirliova'ya da selam olsun. Çok güzel yerler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İzmir'e geçiyoruz efendim Aydın'dan. Hemen şöyle komşumuz İzmir'e doğru bir uzanacağız. Akşamınız bereketli olsun. Sizleri dinliyoruz. Uzun zamandır yazamadım. Şükür kavuşturana şükürler olsun efendim. İzmir'den sevgiler, selamlar. Sıradaki eseri talibiz. Sıradaki eserimiz sizlere darmağan olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Henüz mesajını yazamamış dinleyicilerimiz, sessiz dinleyicilerimiz, oralarda mısınız? Bekliyoruz selamlarınızı.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar diliyoruz. Mersin'den Betül, ben Eşref Siyah'dan Ağlama Karanfil eserini istiyorum ve bütün İslam alemine armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir güzel program var. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kahramanmaraş'tan Ali Işık daimi dinleyiciniz. Sesimiz çıkmasa da hayırlı akşamlar. Çıksın efendim sesiniz, selamlarınız gelsin, ulaşsın bize. Memnun oluyoruz gördükçe selamlarınızı. Kahramanmaraş'a, güzel memlekete bolca selam olsun. Cümleten selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sıradaki eser Filistin'e dua eden kardeşlerimize armağan olsun. Antalya'dan Mesut Başaran. Teşekkür ediyoruz efendim. Merhabalar, ben Gül Vera. Kocaeli Başiskele'den selamlar. Aleyküm selam. Annem, babam ve kardeşim Yaser Halim için kardeşimin çok sevdiği ilahi istiyoruz. Allahu Allah eserini istiyoruz Mehmet Emin Ay'dan. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Bir mesajımıza daha bakalım. Şanlıurfa'dan selamünaleyküm, aleykümselam. Şanlıurfa sıcağında mutfakta yemek yaparken severek dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Şanlıurfa'mıza, güzel memlekete bolca selam olsun bizden de. Sizlerden Onlar Öndeler adlı ilahi eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim istek eserinizi, ardından devam edelim.

Efendim devam ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Vaktimiz hayır olsun. İzmir Selçuk Çamlık Köyü'nden Fadime Şahin Gülahmet'in eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz eşim Şahin Bey'e. Oğlum Salih Mirza, Diyanet Radyomuzun çalışanlarına, dinleyenlerine gelsin. Boykota devam. Devam ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Samsun'dan Nergis ben. Sizleri severek dinliyoruz. Sıradaki eser Zahra Hocamızın yayınında tüm kardeşlerimize armağan ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Dua eder, dua bekleriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kırıkkale'den Ayşe, bahçe sularken sizleri dinliyorum. Annem ilahisini istiyorum. Bütün annelere armağan olsun ve sizlere gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ankara'dan Karabük'e doğru yolculuk eden din görevlileri olarak sizden başım açık yalın ayak düştüm Kabe yollarına ilahisini istiyoruz. Allah önce bizlere sonra bu ilahi dinleyen herkese umre ya da hac yolculuğu nasip eylesin. Amin efendim. Bütün din görevlilerimize selam olsun. Kıymetli hocalarımız her birinizden dualar bekliyoruz efendim. Vatanımız için, milletimiz için, Necip milletimiz için, aziz vatanımız için, dinimiz için, ezanımız için, bayrağımız için dualarınız mutlak surette vardır ama dualarınız daim olsun. Nacizane efendim bizler için de dua ederseniz Allah razı olsun her birinizden. Yolunuz açık olsun, bereketli mübarek olsun efendim yolculuğunuz ve sizin de duanıza yürekten amin diliyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam, akşamınız bereketli olsun efendim, amin. Sizleri seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizleri seviyoruz Allah için. Ey Rabbimiz, işlerimizde muvaffakiyetler ihsan eyle. Yanlış yollara gidenleri gittikleri yoldan döndür Mevlam. Hanelerimize mutluluk nasip eyle. Kaldırmakta zorlanacağımız yüklerle bizi imtihan eyleme Mevlam. Darda ve zorda koyma bizleri. Amin. Allah razı olsun. Hakan Nefes, başkent Ankara'dan, Ostim'den yazdı. Teşekkür ediyoruz. Sizin de akşamınız mübarek olsun. Hemen dinleyelim eserimizi. Sonra son bölümde kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam.
3: Efendim, programımızın son bölümündeyiz. Müsaadelerinizi isteyeceğiz. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda buluşmak, kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
2: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
0: Günün Duası.
3: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarının ardından şöyle dua ederdi. Allah'ım, küfürden, fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

her şeyin adını adları bilenden işit. Adları öğretti Remzi'nin sırrını duy. Bizlere göre her şeyin adı görünüşüne uygundur. Nasıl görünüyorsa biz ona öyle deriz. Fakat Allah'a göre adlar onun içi yüzüne, sırrına, hakikatine tabidir. Hazreti Musa'ya göre elindeki sopanın adı asa, Allah nazarındaysa ejderha idi. Hazreti Ömer'in adı önceleri putperestti. Fakat elest aleminde ismi mümindi. Hasılı indi ilahide sonumuz ne olacaksa, hakikatte Allah'ın verdiği ad ve sıfat O'dur. Cenab-ı Hak insana akıbetine, sonuna göre bir ad koyar. Onun koyduğu ad, halkın koyduğu muvakkat ad, eğreti ad değildir. İlmi ezeli neyse zuhur edecek O'dur.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hazreti Nuh'un son çağrısı. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Nuh geminin yapılması için Allah'tan emir almıştı. Ancak nasıl yapılacağını bilmiyordu. Daha önce sal ve sandal benzeri su üzerinde yüzen araçlar görmüştü. Ama ailesini, müminleri ve hayvanları da içine alacak kadar büyük bir gemi hayal edemiyordu. Su üzerinde kalabilmesi, rahat hareket edebilmesi uzmanlık gerektiriyordu. İstediği zaman durması ve hareket etmesi de önemliydi. Hazreti Cebrail gelerek ihtiyacı olan bütün bilgileri Hazreti Nuh'a verdi. Geminin inşası için çok sayıda sağlam ağaç gövdesine ihtiyaç vardı. Hazreti Nuh ilk olarak bu ağaçların fidanlarını dikmeye başladı. Aradan onlarca yıl geçti. Hazreti Nuh onların yeterince büyüdüğüne kanaat getirdikten sonra geminin yapımına başladı. Onu görenler ne yaptığını bir anlam veremiyordu. Karısı gibi eskiden beri ona karşı olanlar onu delilikle suçlamaya devam ettiler. Onun hiçbir şeye benzemeyen bu yapısını her fırsatta olay konusu yaptılar. Hazreti Nuh'un ne yapmaya çalıştığını öğrenmek için karısının ağzından laf almaya çalışıyorlardı. Karısı Hazreti Nuh'un bir gemi inşa etmekte olduğunu öğrendiği gibi yalanlar katarak bunu halka yetiştirdi. Hazreti Nuh ise geminin ana gövdesini çoktan tamamlamıştı. Zaman zaman gemiye gelip eksiklikleri gidermeye çalışıyordu. İnkarcılarsa bir işleri yokmuş gibi toplanıp Hazreti Nuh'la alay etmeye geliyorlardı. O gün yine gelip konuşmaya başladılar. Özellikle de sözlerini Hazreti Nuh'a işittirip onu rahatsız etmek ve üzmek istiyorlardı. Şu kocaman gemiye bakın hele. Bunu hangi denizde yüzdürmeyi düşünüyor acaba? En yakın deniz 15 günlük mesafede. Belki de suyu taşıyarak getirecektin ha, ne dersiniz? Hazreti Nuh konuşmalarına aldırış etmeden işine devam ediyordu. Biraz daha yaklaşıp bu defa sorularını doğrudan Hazreti Nuh'a yönelttiler.
2: Nuh, söyler misin bize? Bu gemiyi hangi denizde yüzdüreceksin?
1: Hazreti Nuh ise, bu geminin sahibi ben değilim ki sorularınızı cevaplayayım. Onu yapmamı bana Rabbim emretti. Ben de sadece vazifemi yapıyorum. Suyu nereden nasıl getireceği onun bileceği şey.
2: Bunu taşıyacak kadar su nereden gelecek?
1: Su dolu bulutların havada uçmasına hayret etmiyorsunuz da, suların Allah'ın izniyle buraya gelmesi mi sizi şaşırtıyor? Rabbim tufan olacak diyorsa olacaktır.
2: Nuh, daha önce de günlerce yağmur yağdığını biliyorsun. Hayvanlarımızı, ekinlerimizi alıp götürdü. Ağaçlarımızı kökten söktü. Ne oldu?
1: Biz dağlara sığınıp kurtulmadık mı? Siz hiç bütün gökyüzünün bir deniz gibi yere indiğini gördünüz mü? Derelerin vadileri doldurup ovalara taştığını gördünüz mü? O gün geldiğinde ne yapacaksınız?
2: Dağların zirvesi ne güne duruyor?
1: Hazreti Nuh elindeki aleti onlara doğru uzatıp bir adım daha attı.
2: Öyle mi? Ekmek yapmak için kazdığınız tandırlardan sular fışkırıp güvendiğiniz dağların zirvesi ceviz kabuğu kadar kaldığında kime sığınacaksınız?
1: Kocanın karısını, annenin çocuğunu bırakıp kaçacağı o gün ne yapacaksınız? O tapındığınız tanrıların heykelleri çakıl taşı gibi sele kapıldığında ne olacak? Yer ve gök sularının birleştiği gün size kim yardım edecek? Hazreti Nuh'un bu tehdit dolu uyarıları karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Sanki onun sıraladığı bu tehditler o anda gerçekleşecekmiş gibi titrediler.
2: Bir şey demeden oradan uzaklaştılar.
1: Aralarından birisi bir kahkaha atıp ortamı yumuşatmaya çalışsa da kimse ona eşlik etmedi. Arkalarına baka baka uzaklaştılar.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

Ama mestane-i cahu paye, karşı durma gadab-ı Mevla'ya. Kibriya ve azamet hakka yarar, kul olanda bu sıfatlar ne arar? Sakın makam mertebe sarhoşu olma, Allah'ın gazabına karşı durmaya çalışma. Büyüklük, yücelik ve ululuk Allah'a aittir. Kullarda bu sıfatların ne işi var?

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eline geçen zamanı israf etme. Onu bilgi edinerek koru. Bilgi zamanı israftan korur. Bilen insan boşa zaman harcamaz.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Merhaba Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri. Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Çocuklarla birlikte hadisleri okuyor, hadislerle birlikte çocukları düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir buyuruyor. Sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan bir ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat. Peygamber Efendimizin bu sözü eminim ki pek çoğunuzun bildiği, son derece yaygın bilinerek uygulanması için de uğraşılan kıymetli bir hadis-i şerif. Evet, Peygamberimizin dilinden dökülen her şey çok kıymetli. Ondan gelen bilgi kırıntısı bile bizim için çok değerli. Sahih olan bu hadis-i şerif hayatımıza çok rahat uygulayabileceğimiz ve hatta düstur olarak benimseyebileceğimiz bir hadis olduğundan yaygın bir şekilde biliyoruz. Peygamber Efendimiz insan ölünce amelleri kesilir diyor. Artık bir şeyler yapıp etmeyi bırakmıştır çünkü. Hayat sona ermiştir. Sağ tarafındaki ve sol tarafındaki melekler defterleri, kayıtları bir kenara koymuştur. Ama diyor bunun istisnası var. Üç şey dışında amellerin kesildiğini ama o üç durumda amellerin hala yazıldığını söylüyor. Nedir bu üç şey? Birincisi sadaka-i cariye dediğimiz faydası süre gelen hayır işlemek. Öyle iyilikler vardır ki bir defalığına mahsustur. Yaparsınız, iyiliğiniz hem karşı taraf için hem bu dünya için hem ahiretiniz için kayıtlara geçer ve orada kalır biter. Ama öyle iyilikler vardır ki yaparsınız, sadece bir kişi için değil, pek çok insan için fayda sağlayarak yıllar yılı faydası süre gider. İşte biz bunlara sadaka-i cariye diyoruz. Bir çeşme yaptırmak gibi, bir okul yaptırmak gibi, bir köprü ya da bir vakıf bağlamak gibi. Bir vakfa bağladığınız malınız, yıllar yılı insanların faydasına sunduğunuz sadaka-i cariye olarak öldükten sonra bile hala sağ tarafınızdaki meleğin iyilik olarak, sevap olarak yazmaya devam ettiği maldır. Diğer bir husus diyor Peygamberimiz, kendisinden faydalanılan ilim. Eğer bir ilim insanı olarak bir bilgi üretip, bir kitap yazıp, bir makale yazıp, bir konuşma yapıp, bir kayıt bırakıp, insanlara ilim adına, bilgi adına, iyilik ve güzellik, dünyanın adaleti ve merhameti adına bir şeyler üretmişseniz, bunun mutlaka dini ilimler olması da şart değil. Matematik, fizik, kimya, tıp, aklınıza ne gelirse Allah'ın ilminden, o sonsuz bilgiden bir şeyi insanlara bırakmışsanız, siz öldükten sonra da ondan faydalanıldığı sürece hala sevabını almaya devam edersiniz. Gerçekten bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir ikramıdır. İnsanlar okudukça, yazdıkça, size dua ettikçe, bulduğunuz bir formülü ya da ürettiğiniz bir aleti kullandıkça ve o dünyada iyiliği sürdürdükçe sizin de sevaplarınız artacaktır. Üçüncüsü ise arkasından dua eden hayırlı bir evlat diyor Peygamberimiz. Eğer bir insan vefat ettikten sonra arkasından dua eden, iyi niyetli, ağzı dualı, temiz bir insanı, hayırlı bir evladı bırakmışsa, bu evladın yaptığı iyiliklerden, güzelliklerden ve ettiği dualardan da hala o kişinin amel defterine yazılmaya devam eder. Bu o kadar büyük bir ikramdır ki kıyamete kadar hala sağ tarafınızdaki sevap defterinin kabarmaya devam ettiğini düşünsenize. Ve bunun en güzel yollarından birisi insanın arkasında hayırlı bir evlat bırakmasıdır. Peki hayırlı evlat kimdir? Hayırlı evlat öncelikle Allah-u Teala ile ilişkisini güzel tutan, Allah'a karşı saygılı, Allah'a karşı görevlerini yerine getirmeye çalışan Müslüman güzel insandır. Erdemli, güzel ahlaklı ve çevresiyle ilişkilerinde de Allah korkusu taşıyan insandır. Sonra hayırlı evlat anne babasına karşı sabırlı, onlara karşı düşünceli, sağduyulu ve saygılı insandır. Bir insanın hayırlı evlat olması anne babasını sözleriyle ve davranışlarıyla incitmemesini gerektirir.
annesine ve babasına fiziksel olarak yakın olamasa bile duygusal anlamda daima yakın olan, onlara ilgisini ve sevgisini, onlara karşı duyarlılığını ve merhametini hiçbir zaman eksik etmeyen insan hayırlı evlattır. Onları arayan, halini hatırlarını soran, aynı zamanda onların yanında mümkün mertebe vakit geçirmeye çalışan, ihtiyaçlarını sadece maddi ihtiyaçlar olarak değil, manevi anlamda da karşılayan hayırlı evlattır. Evet, anne babanın ihtiyacını fark etmek önemlidir. Hatta onu parasal anlamda destekleyerek, onun ihtiyacını karşılamak, yemesini, içmesini, giyimini, kuşamını, kirasını ödemek, bunların hepsi çok değerlidir. Ama hayırlı evlat bunları anne babasını incitmeden, anne babasının onurunu zedelemeden ve dahası manevi anlamda ilgisiyle, sevgisiyle ve şefkatiyle destekleyecek şekilde sunan insandır. Kur'an-ı Kerim'de hayırlı evladın anne babasına dua ettiğinden özellikle bahsedilir. Vefakar olan hayırlı evlat, anne babasının küçükken kendisini ne zorluklarla büyüttüğünü hiçbir zaman aklından çıkartmaz ve Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere, "Ya Rabbi,

0: onlar beni küçükken nasıl koruyup kollamışsa, sen de onları öylece şefkatinle koru ve kolla diye dua eder. Vefakarlık, hayırlı bir evlat olmanın en temel vasıflarındandır. Sabırlı olmak, bilhassa anne babanın evladın büyüdüğü yaşlarda yaşlanmış olduğu dikkate alınırsa en önemli hayırlı evlat vasıflarından biridir. Anne babanın belki de bir parça çocuksu hallerle insanı zorladığı, anne babanın bir kenara çekilip de ilgi beklediği, hastalıklarının arttığı, güçlerinin kuvvetlerinin azaldığı dönemde onlar için iyiliğe devam etmek aslında onların vefatından sonra da yapılan iyiliklerin bir öncülü olacaktır. Ve nihayet anne baba bu dünyaya veda ederek öbür dünyanın yolcusu olduklarında hayırlı bir evlat için artık onların arkasından iyiliğe devam etmek zamanı gelmiştir. Annesini hayırla yad etmek, vefa ile ona şükretmek, dua etmek ve minnettar olmak, babasını hayırla yad etmek, onun varsa bile bazı hataları onları affedecek şekilde Allah'la hesaplaşacağı ana geldiğinde yanı başında olmak. Anne babayı kendisine yaptıkları iyiliklerden dolayı her zaman saygıyla anmak ve varsa hataları o hataları kendi hayatında uygulamamak. Hayırlı evlat anne ve babası vefat ettikten sonra onlar sanki bu dünyada hiç yokmuş gibi davranmayan insandır. Onları göremese de aslında onların var olduğunu, ruhlarının devamlı yaşamakta olduğunu ve hatta onun halinden haberdar olduğunu bilerek onlarla iletişimi sürdüren evlattır. Okuyarak, sadaka vererek, dua ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bir ihtiyaç sahibinin yanı başında olup yapılan iyiliği anne babanın ruhuna bağışlayarak, kimi zaman kurban keserek, kimi zaman bir öğrenciyi, bir yetimi, bir dulu giydirip donatarak, bir şekilde yapılan iyiliklerin anne babasını da anarak yapılması, hayırlı evladın sayesinde anne babanın defterinin kapanmaması demektir. Bundan daha güzel ne olabilir? Hayırsız evlat ise anne babası vefat ettiğinde sanki onlarla hiç yaşamamış gibi davranandır. Onlarla bağını kopartan ve onlara vefakar davranmayarak geçmişi unutan insandır. Peygamber Efendimizin bizden istediği hayırlı evlat olmak ve hayırlı evlatlar yetiştirmektir. Anne babanın evladıyla ilişkisi daima iyilik üzerinden olmalıdır ki bu iyilik ahirete uzansın. Anne babasının vefatından sonra onun hala bizimle ilişkisi olduğunu bilerek yaşayan, onu hala seven, ona bağlılığını sürdüren ve yaptığı iyiliklerle onu da mutlu eden evlatlar olmamız dileğiyle Allah'a emanet olun.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itır ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun

duasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.

Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarının ardından şöyle dua ederdi: Allah'ım, küfürden, fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım.

Amr bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hatay'dan selam aleyküm. Sen bir gelesin ilahisine. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine, sevgili eşim Emine Hanım'a, oğluma, kızıma ve bütün Müslümanlara armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Senin

Merhaba Diyanet Radyo, ben Konya'dan Büşra. Uğur Işılak'tan Ölesim Gelir adlı eseri tüm Müslüman alemine ve sevgili eşim Engin'e armağan ediyorum. Herkese hayırlı geceler.

0: Ondan Melike Betül
1: ve Muhammed Berat.
0: Tüm Diyanet Radyo dinleyenleri için kardan ayrılık ilaçını istiyoruz.
1: Allah'a emanet olun.

0: Zeynep.
1: İyi yayınlar, ben Ayşe Aslı.
0: İyi akşamlar Cennet Yadio Bambişna. Medine Yasin'i

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları. Ben Mersin'den Emin, Savaş Talha'dan Sensizlik İlahisini eşim, kızım ve oğlum için istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra. Ankara'dan yayına katılıyorum. Seyreyle Güzel adlı eseri canım kız kardeşlerim için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: Ankara'dan selamlar. Sana hasret. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.
1: Elimde güller.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
0: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kafama takılan soru şu: Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor? Rabbimiz neden bu konuda kullarına eşit davranmıyor?
1: Modern zamanlarda ilginç sorular insanların kafalarına takılıyor. Öncelikle sormak lazım: Allah bir kuluna eziyet eder mi?
0: Haklısınız. En çok dikkatimi burası çekti.
1: Allah hiçbir kuluna eziyet etmez ve eziyet etmek için de yaratmaz. Normal bir insan bile böyle davranmaz. Ancak psikolojik rahatsızlığı olan, sadist denilen insanlarda görülen bir özelliktir bu. Normal bir insanda bile olmayan bir özelliğin Allah'ta olması en başta akla aykırıdır. Nitekim ilahi kitaplarda böyle bir bilgi yoktur. Son ilahi kelam olan Kur'an'a baktığımızda, sayabildiğim kadarıyla tam 17 yerde onlara asla zulmedilmez, Allah hiçbir kuluna zulmetmez şeklinde ifadeler geçmektedir. Bu ifadelerin öncesinde kazancının karşılığı herkese tam olarak verilir, kim güzel bir davranış sergilerse veya güzel bir iş getirirse ona 10 katı sevap verilir, kim de kötü bir davranış sergilerse veya kötü bir iş getirirse ona da suçuna denk bir ceza uygulanır. Onlara asla zulmedilmez diye buyrulur. Bütün bu ilahi bildirimler bize Yüce Allah'ın kuluna bir eziyetinin söz konusu olmadığını, olmayacağını göstermektedir. Yüce Allah adalet ve hikmet sahibidir. Bunun anlamı herkese yaptığı işin değerine göre bir karşılık belirlemesidir. Hatta Yüce Allah pozitif ayrımcılık yapar. İyi ve güzel işler yapana kat kat mükafat verirken, kötülük ve çirkinlik sergileyene yaptığı kötülüğe denk bir ceza takdir eder.
0: Dünyada insanlar bile birbirlerine eşit davranmıyor zaten.
1: Tabii ki. Eşit davrandığınız takdirde iyi ve çalışkan olana eziyet etmiş olursunuz. Çünkü iyilik yapmak ve güzel iş çıkarmak belli bir çaba ve çalışmaya bağlıdır. İnsanların çaba ve çalışması değer görmediği takdirde iyilik ve güzellik namına hiçbir iş yapılmaz. Düşünsenize, devlet bütün vatandaşlarına eşit davransa acaba hakkaniyetli bir iş yapmış olur mu? Çalışana da çalışmayana da eşit maaş verirse, iyilik yapana da kötülük yapana da ödül verse, devleti koruyanla hıyanet edeni aynı kefeye koysa. Bunları çoğaltabiliriz. Devletin böyle bir muamelesine aklı olan herkes karşı çıkar. Zaten toplumdaki farklılıklar da bu şekilde oluşur. Kimisi çalışıp iyi ve mükemmel iş çıkarırken, kimisi de ya çalışmamakta ya da başarısız olmaktadır. Birinciler iyi bir gelire sahip olup refah içinde yaşarken, diğerleri ise ya mahrum kalmakta ya da az bir gelire razı olmaktadır.
0: Böyle insanlara en azından hayatlarını sürdürmeleri için bir şeyler yapılamaz mı?
1: Elbette yapılır. Yapılmalıdır da. Yüce Allah böylesi gelir düzeyi düşük olan insanlara yardım etmeyi bir ibadet haline getirmiş ve varlıklı insanların mallarının bir kısmını bu yoksullara aktarmasına görev olarak belirlemiştir. Zekat vermek, sadaka vermek, yakın akraba ve komşuları gözetmek bu kapsamdadır. Demek ki İslam'da darda kalan ve yoksulluk çekenlere yönelik bir yardım mekanizması vardır.
0: Yine de bazı insanlar eziyet çekiyorlar. Hastalık, saldırı, taciz, tecavüz, bunların birçoğunun uğradığı zararlar dünyada giderilmiyor.
1: Doğru, dünyanın gerçeği bu. İşte ahiret bu tür eziyet ve haksızlıkların telafisi için vardır. Orada adalet tam olarak gerçekleşecektir. Yüce Allah dünyayı bir imtihan alanı, yani yarış meydanı kılmıştır. Hayata bakarsak sürekli bir şeylere yetişme, ulaşma, elde etme ile bir şeylerden kaçma, uzaklaşma ve kurtulma telaşı içinde olduğumuzu görürüz. Elde edince ve kurtulunca sevinir, tersi durumda üzülürüz. Bu ikilemi bir düzene bağlamak ve haksızlıkların önüne geçmek için Yüce Allah ilk insana yarattığı andan itibaren bir takım kurallar koymuş ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. O kurallara uyulduğu takdirde bir düzen içinde yaşanır ve kimse zarara uğramaz. Aynı şekilde devletlerin ve fertlerin de bir takım kurallarının olduğunu görüyoruz. Kurallara uymayanları devlet cezalandırdığı gibi, insanlar da o gibi kişilerden uzaklaşmaktadırlar. devletlerin bu asileri ve yaramazları cezalandırmasını veya insanların onlardan uzak durmasını eziyet olarak değerlendiremeyeceğimiz gibi, Yüce Allah'ın kainata koyduğu doğa kurallarına veya peygamberler vasıtasıyla bildirdiği dini kurallara uymayanlara adaleti gereği ceza kesmesini de yadırgamamamız lazım. Nitekim Yüce Allah, insana doğa kurallarını bilebileceği akıl ve irade de vermiş. Üstelik peygamber göndererek ve kitap indirerek uyması gereken ilahi kuralları açıkça bildirmiş. İyilik yapana 10 kat, kötülük yapana da dengiyle karşılık vereceğini açıklamıştır. Bütün bunlardan sonra insanın başına gelenler sürpriz değildir.
0: Ama sürpriz olanlar var. Deprem, sel, yangın, hastalıklar, bir de kurallara uyduğu halde zarara uğrayanlar. Durakta bekleyen veya kaldırımda yürüyen kişiye bir arabanın gelip çarpması gibi.
1: Bunlar bir yönüyle sürpriz, diğer yönüyle hayatın gerçeği. Deprem, sel ve hastalıklar yeni ortaya çıkmadı. Eskiden beri vardı. Yüce Allah insanları bunlardan değil, bunlara karşı tedbir alıp almamaktan sorumlu tutacaktır. Kazalar da öyledir. Suçlular zaten bu dünyada cezaya çarptırılmaktadırlar. Ancak bazı durumlarda suçluya hak ettiği cezanın verilmemesi söz konusudur. Burada da ilahi adalet devreye girecek ve öte dünyada hem suçluya hem de gereken cezayı vermeyenlere yönelik yaptırımlar söz konusu olacaktır. Mağdur olan ilahi yargıda asla haksızlığa uğramayacak, zararı karşılanacak ve kaybettiği telafi edilecektir. Suçluların ve zalimlerin ise yaptıkları asla yanlarına kâr kalmayacak, mutlaka hak ettiği yerini bulacak, suçlulara adaletin gerektiği ceza kesilecektir.
0: Neden burada değil de orada?
1: İmtihan anında ve alanında ceza kesilmez. Cezalar imtihanın bitmesiyle belirlenir ve kesilir. Dünya hayatı ölüm anına kadar imtihan zamanıdır. Ölümle birlikte imtihan biter ve değerlendirme başlar. Dünya hayatındaki sınavlarda bile değerlendirme, sınav devam ederken değil, bittikten sonra yapılır.
0: İyi de o zaman bir kısım insanlar eziyet görmüş oluyor.
1: İmtihan böyle bir şeydir. Söz gelimi okuldaki sınavda öğretmen soruları sorar, kimisi sevinir, kimisi üzülür. Bazıları büyük bir rahatlık içinde cevaplarını yazarken, bazıları kan ter içinde kalır, sıkıntı basar, oflayıp puflar. Öğretmenin amacı oflayıp puflayan öğrencilere eziyet etmek değildir. Amaç burada çalışanla çalışmayanı, başarıyla başarısızı ayırt etmektir. Yüce Allah dünya hayatını kurmuş, insanları oraya göndermiş ve bir sınamaya tabi tutmuştur. Bu arada kuralları da bildirmiştir. İmtihan özü gereği bazen zorlu ve çetrefillidir. Sabredenler, gayret gösterenler, doğru ve dürüst davranış sergileyenler kazanırken tam aksine davrananlar kaybedecektir. Nitekim iş yerinde bir ay zahmet çekerek çalışanlar, ay sonunda maaşlarını aldıklarında çektikleri zahmeti unuturlar ve sevinirler. Çünkü zahmet çekmişlerdir ama emeklerinin karşılığını almışlardır. Tabii ki çalışma hayatında olduğu gibi imtihan alanında da zorluk ve sıkıntı durumu söz konusudur. Ancak öte dünyada insanlar yaptıklarının karşılığını tam olarak alacaklardır. Bir ay çalışmayı eziyet görüp tembellik edenler nasıl ki bu dünyada kazanç elde edemiyorlarsa, öte dünyada da çalışmayanların elleri boş kalacak, yanlış yapanlar cezayı hak edeceklerdir. Doğru ve dürüst yaşayanlar, hakkın yanında yer alanlar, kötülükten Allah'a sığınanlar kazanacaklar ve sevineceklerdir.
0: Anladım. Her şey bize bağlı.
1: Tam dediğiniz gibi, bütün insanlar insan olmak bakımından Allah katında eşittir. Ancak başarılı insan, doğru dürüst çalışan, kurallara uyan ve sonuçta kazanandır. Tıpkı öğrenci olmak bakımından bütün öğrencilerin eşit olması gibi. Ancak başarılı öğrenci, okulun bütün kurallarına uyarak çalışıp kazanandır. Bu imtihan dünyasında Yüce Allah insandan iki şeyi istemektedir. Zorluk karşısında sabır göstermesi, güzellik ve nimet karşısında şükürde bulunması. Sabır, Allah'a sığınmak ve isyan etmemek. Şükür ise ibadetlerin yerine getirilmesi, zor durumdaki insanların kollanması, kişisel ve çevresel imkanların israf edilmemesidir.
2: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anam seyr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevfiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel.

Hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma, İncitme gönül yakımı. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekli koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı, öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

sahili bahirde olsun mu leal? Gevher istersen eğer kahrına dal. Hiç denizin sahilinde inci olması umulabilir mi? Cevher istiyorsa bir kişi elbette denizin derinine, dibine dalması gerekir.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Van vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Van Gölü'nün civarında biraz sizlerle temaşa edeceğiz. Allah nasip ederse ziyaret edeceğimiz yerlerin başında Hüsrev Paşa Külliyesi gelmekte. Kıymetli dostlar, 1. Dünya Savaşı'ndan beri terk edilmiş olan eski Van'da bulunan ve halk arasında Kurşunlu Camii Şerifi olarak anılan Hüsrev Paşa Camii, Sultan 3. Murat döneminde orada bir süre beylerbeyliği yapan Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilmiş. Efendim bu muhteşem yapı içerisindeki Camii Şerif'le alakalı şu bilgileri paylaşmak lazım sizlerle. Hüsrev Paşa Camii Şerifi ile medresesi, Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin adlarını veren listelerden yalnız Tuhfetül Mimari'nde geçmekte. Bu durum oldukça şaşırtıcı, lakin henüz bir çözüme kavuşturulamamış. Bu cami ile medrese Mimar Sinan'ın eseri olsa bile, onun buraya kadar gelip bu iki binayı yapmış olması düşünülemiyor. Bu ancak Manisa'daki Muradiye Camii örneğinde görüldüğü gibi Sinan'ın Van'a gönderdiği bir kalfasına inşaatları yaptırmak suretiyle gerçekleşmiş olabilir. Kıymetli dostlar, Bitlis bedesteni Kagir Çarşı ile Rohova sahasındaki Büyük Han'ın da bu Hüsrev Paşa'nın evkafında olduğunu söyleyen Evliya Çelebi Hazretleri, altın kaplamalı alemlerinin insanın gözlerini kamaştırdığını ve içeride muhteşem avizeler olduğunu bildirmekte. Nakışlı renkli camlı pencereleri, itina ile işlenmiş mihrabı, minberi ve müezzin mahfili var. İstanbul minarelerini andıran yüksek bir minaresi, avlusu etrafında medrese hücreleri bulunmakta. Bu cami paşa sarayına komşu olduğundan

0: paşalar cuma namazını burada kılarlar. Evliya Çelebi Hazretleri medreseler bahsinde de buradakinin sadece adını vermekte. Ayrıca Van'da Hüsrev Paşa'nın bir çarşısı, bir de çeşmesi mevcut. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif bu bölgede çok kullanılan koyu ve açık iki ayrı renkte muntazam taşlardan inşa edilmiş. Kare şeklindeki mekanı ve kasnağı takviye payandalı büyük bir kubbe örtmekte. Kasnakta açılmış pencereler içeriye ışık veriyor. Cephelerde ise yalnız alt sırada sivri kemerli pencereler var. Genellikle klasik camilerde rastlanan üst dizi pencereler burada maalesef yok. Buna karşılık bir yenilik olmak üzere her iki cephede duvarların üst kesimlerinde ortadaki az yukarıda, ikisi biraz daha aşağıda olmak üzere üçlü grup halinde üç küçük pencere bulunmakta. Mihrap köşeli küçük bir çıkıntı halinde dışarı taşıyor. Efendim, zamanında harikulade bir medrese olarak inşa edilmiş Hüsrev Paşa Medresesi'nin şu anda çok az bir kalıntısı kalmış olan izinin yanı başındayız. Hüsrev Paşa Camii Şerifi'nin avlusu etrafında olması gereken bir medrese var ve bundan biz tarihsel süreç içerisinde özellikle sanat tarihçilerinin kaynaklarında da rastlamaktayız. Bugün önemli bir iz yok maalesef bu medreseden. Ancak Cami-i Şerif'in tamiri sırasında Orhan Cezmi Tuncer tarafından yapılan kazıda bu yapının izleri ve kalıntıları bulunmuş. Anlaşıldığına göre 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinde oldukça yaygın cami avlusunu çeviren medrese odalarından oluşan plan düzenlemesine sahip. Vakfiyesinde 12 hücre ile bir dershaneden ibaret olduğu belirtilen yapıda, köşedekilerle birlikte toplam hücre sayısının 15 olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz. Kıymetli dostlar, bir de türbe-i saadet var efendim bu yapılar bütünü içerisinde. Cami-i Şerif'in doğu tarafında bulunan ve kapının yanında kartuş içindeki kitabeden Mardinli Şaban bin Abdullah tarafından yapıldığı anlaşılan Hüsrev Paşa'nın türbesi, sekizgen planlı kesme taştan bir binadır. Türbe kapısının diğer tarafında mimar kitabesinin simetriğinde ise şu kitabe yer alır: "Mü'min iki dünyada da biridir. Üstü sivri külahlı olan yapının içinde ise kubbe vardır." Türbe kapısı üstünde Türkçe kitabesi yer almış. Her cephesinde dilimli boşaltma kemeri içinde bir penceresi bulunan bu küçük mimari eser, genel görüntüsüyle yapıldığı yılların klasik Osmanlı Türk mimari üslubuna uymayan bir karaktere sahip. Kıymetli dostlar, Van'daki Hüsrev Paşa Camii Şerifi şimdiye kadar sanat tarihi bakımından yeterli derecede incelenmediği gibi iyi bir rölevesi de henüz yapılamamış. Nispetleri ve dış hatları Osmanlı ve Mimar Sinan'ın üslubuna oldukça aykırı düşen eserin en doğu vilayetlerimizden birindeki abidevi yapılardan biri olarak üzerinde durulması gerekmekte şüphesiz. Bu güzel mekana, yüzyıllar boyunca bu mekanın taşıdığı asli hüviyete uygun bir şekilde yeniden o yıkık binaların yapılması ve tekrar çok harikulade bir şekilde rölevesinin yapılması için biz de dua ediyoruz. Kıymetli dostlar, bugün sizleri Van vilayetimizden Hüsrev Paşa Külliyesi'nden selamladık. Yine buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
24: Bundan bin yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de, duyana, dinleyene.
25: Şunlar insana kötülük verir: yalan söylemek, sözünden dönmek, sarhoşluk, inatçılık, kaba davranışlar, boş boğazlık, öfke ve gazaplanmak. Bu halleri kendisinde toplayan insandan kutsal mutluluk kaçar gider. Davranışları bozuk olur. Kötünün her gün bin bir derdi, bin bir sıkıntısı doğar.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kendinde bulunandan gafil olan, kendindeki hakikati göremeyen kişi, kendi atının üstünde bulunduğu ve atını hırçınlıkla koşturduğu halde kendi atını kaybolmuş sanır. Atıysa onu rüzgar gibi koşturmaktadır. O şaşkın feryat eder, her tarafta atını arar, sorar, soruşturur, kapı kapı gezer durur. Atımızı çalan kim, nerededir diye söylenir. Efendi, sen kendi atının üstündesin, neyi arıyorsun diye sorulsa, evet bu bir attır fakat benim atım nerede cevabını verir. Ey atının üstünde olduğu halde atını arayan yiğit binici, kendine gel. Aradığımız sevgilimiz, canımız apaçık ortadadır, bize çok yakındır. Bu yüzden onu göremiyoruz, bu yüzden o kaybolup gitmiştir. İnsanda içi suyla dolu fakat ağzı kupkuru bir küpe benzer. Işık olmayan yerde renkleri nasıl görebilirsin? Fakat akıl renklere takılır kalır, renklerin içinde kaybolur da o renkler nuru görmeye perde olur. Gece gelip de renkleri örtünce renkler görünmez olur. İşte o zaman rengi görmenin ışığa, nura bağlı olduğu anlaşılır. Dışarıda görülen renkler güneşin ve süha yıldızının ışığıyla görünür. İç alemin renkleri ise ancak Allah'ın yücelik nurlarının yansımasıyla belli olur. Kişinin kendi gözündeki nur da gönlünün nurunun aksidir. Çünkü göz nuru gönüllerin nurundan meydana gelir. Gönül nurunun nuru Allah'ın nurudur. Allah'ın nuruysa akıl nurundan, duygu nurundan paktır. Gece nur olmadığı için renkler görünmez. O halde nurun zıddıyla şunu anlamak gerekir. Önce nur görünür, sonra renk görünür. Bunu da şüphesiz nurun zıddı olan karanlıkla anlarsın. Gizli şeyler hep zıtlarıyla meydana çıkıyor, görülüyor. Cenab-ı Hakk'ın zıddı olmadığından o daima görünmeyecek, gizli kalacaktır.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor. Gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor? Hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği Kadim Mısralar her gün Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak

0: ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
1: Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri minbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla. Sözden senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla.

senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından 100 binle,

Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarının ardından şöyle dua ederdi: Allah'ım, küfürden, fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Hande ruhluk eseri rahmettir. Turş ruhluk sebebi nefrettir. Huy-i bed adeti bed meşrebi bed, eder erbabını merdud ebed. Güler yüzlülük rahmet alametidir. Yüzünü ekşitmekse nefrete sebep olur. Kötü huy, kötü alışkanlık ve kötü meşrep sahibini ebedi olarak istenmeyen kişi yapar.

taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar ekler misin? Yavu kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı, Yunus düşte gördü seni.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Halka baş olmak büyük ve ağır bir iştir. Her zaman dert ve eziyet doludur. Sevince az, kaygısı çoktur. Öven az, söven çoktur. Sevmeyeni çok, seveni azdır. Baktığın her yerde tehlike vardır. Çok didinir, az rahat bulur. Her işinde tehlike vardır. Tehlikeli iş ne kadar hoş olsa da tadı kaçar. Yöneticinin boynu kıldan ince, başı burçtan büyüktür. Yönetim, yöneticinin başında asılı kılıç gibidir.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Kıymetli kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca her peygamberin bir tebliğ ve davet mücadelesi yöntemi bulunmuş, muhatap olduğu kitleyle diyaloglarında farklı zorluklar ve sıkıntılar yaşamışlardır. Hazreti Musa aleyhisselamın da kavmiyle buna dair yaşadığı sıkıntıların Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde anlatıldığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi de Bakara suresinde yer alıyor. Bakara suresinin 67. ayeti kerimesiyle başlayan bir inek kesme emri ve onun neticesinde gelişen diyalog var. Bu hadise kuşkusuz biraz genişçe Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Arzu eden, merak edenler o ayeti kerimeden başlamak suretiyle anlatılan bu olayı oradan derinlemesine bakabilirler. Ama bizim 67. ayeti kerimede yer alan Hazreti Musa'nın kavmiyle diyaloğu esnasında yapmış olduğu ve bize öğretilen bir duaya bugün dikkatinizi çekmek istiyorum. Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Şöyle diyor Rabbimiz, bir zaman Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Musa şöyle dua etti. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar. Bir peygamber cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye dua ediyor. İlim insana kıymet veren, değer veren, anlamlı ve özel kılacak en büyük hakikat. Dolayısıyla ilim ehli olmanın karşılığı ve zıttı anlamına gelen cehaletten kaçınmak, o duruma düşmeme gayret ve çabası içerisinde insanın yaşaması gerekiyor. İnsanın cehaletini artıran maalesef küfrü, inadı oluyor. Her şeye kendini kapaması, hakka ve hakikate duyarsız kalması oluyor. Kulağını, gözünü bir anlamda açmaması, gönlünü, yüreğini, içini hakikate açmaması oluyor. İşte Hazreti Musa aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Tabi ayet-i kerimede dikkatimize sunulan bir başka hususu da bu vesileyle ifade edip anmak, açıklamak isterim. Burada bir kavmin peygamber öğretilerine ve emrine karşı direncini görüyoruz. Ve bu bize bir ders vermeli. Peygamber öğretisine, emrine direnç göstermek bir cehalet işidir. Hakikate kendini kapama eylemidir. İnanana, mümine yakışan, peygamber öğretisine, tebliğine, davetine, onun bıraktığı emre, onun bizden istediği tavra uymak, teslim olmak ve bu vesileyle sıddık olmaktır. Malumunuz olduğu üzere, Hazreti Ebu Bekir aleyhisselama biz sıddık deriz. Sıddık ifadesini kullanmamızın nedeni de İsra ve Miraç olayından sonra o esnada Mekke'de yaşayan insanların önemli bir kısmının cehaletleri sebebiyle, hakkı ve hakikati bilmiyor olmaları sebebiyle Peygamberimiz de aynı bu Hazreti Musa'nın arkadaşlarının muhatap olduğu kitlenin yaptığı gibi sen bizimle alay mı ediyorsun, dalga mı geçiyorsun? Bir gece buradan kalkacak, Kudüs'e gidecek, Mescid-i Aksa'ya gidecek, ondan sonra farklı hadiselere, olaylara şahit olup gelecek, yine Mekke'de sabahlayacaksın öyle mi? Bu nasıl mümkün? Bizimle aklımızla dalga geçme, alay etme diyerek adeta bunlar gibi itiraz etmişler, karşı koymuşlar ve Peygamberimize karşı ciddi bir mücadele göstermişlerdir. Ama bütün bunlar yapılırken Hazreti Ebu Bekir anlatılanları eğer o anlatıyorsa, o söylüyorsa bu hakikattir, doğrudur diyerek teslimiyetini ortaya koymuş ve sıddık olarak anılmaya başlanmış. Onun bu sıddıkiyeti ve teslimiyeti onu Peygamber Efendimiz'e hicret yolculuğunda yol arkadaşı olma nimetini sağlamış ve cennetlik olmayı elde etmiş bu vesileyle. Kıymetli dinleyenler, biz de peygambere yoldaş olmak istiyorsak onunla cennette beraber olmak istiyorsak sıddık olmamız gerekiyor. Bize söylenilen, anlatılan Kur'an ayetlerine, peygamber sözlerine bizimle alay mı ediyorsunuz? Bu çağda, bu dönemde bu olur mu? Bunlar yapılır mı? Bunlar yaşanır mı? Bunlar uygulanır mı? Diyerek cahilce ifadelerle direnç gösteren değil, Cenab-ı Allah'tan gelen her şeye baş göz üstüne diyen, peygamberin sözlerine hakkıyla ittiba eden insanlardan olmamız gerekiyor. Vahye direnç göstermek cehalettir. Peygamber öğretisine kulak tıkamak cehalettir. Ve cahillerden olmak, cahil kalmaktan Cenab-ı Allah'a sığınmak da gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerimede, yani cahillerden olmamayı isteyip talep etmemiz gerektiği gibi şu emre de muhatap olduğumuzu görüyoruz. Rabbimiz bize buyuruyor ki ve arid anil cahilin, cahillerden yüz çevir, uzaklaş. Hakkı bilmeyen insanlardan, imanla nimetlenmemiş insanlardan, imana, dine, hakikate gönlünü, kalbini kapamış, kapatmış olan insanlardan yüz çevir ve uzak dur diyor Rabbimiz. O yüzden biz de bu emre de kulak vererek hayatımızı bu bilinçle, bu dikkatle sürdürmeliyiz. Rabbim bizi cahillerden olmaktan muhafaza eylesin. Hakiki ve gerçek ilimle her daim nimetlendirsin efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından İrfan Yücel'in kaleme aldığı Peygamberimizin Hayatı isimli siyer kitabı. İnsanlığa dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olmalarını, doğruyu bulmalarını sağlayacak esasları öğretmek, Yüce Rabbimize nasıl kulluk ve ibadet edileceğini göstermek üzere tarih boyunca Allah tarafından peygamberler gönderilmiştir. Ve bu peygamberler aracılığıyla da dinler. Bu dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam dini, peygamberlerin de sonuncusu olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ ve talim edilmiştir. Bu yüce dinin ve Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, onun yaşayışı, sözleri ve uygulamasıyla açıklık kazanır. Bu açıdan bakıldığında Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek demek, aslında dinimizi öğrenmek demektir. Zira Allah Resulü'nün yaşayışı, sünneti, çeşitli olaylar karşısındaki tutum ve davranışları bilinmeden Kur'an'ın anlaşılması ve İslami ilimlerin öğrenilmesi pek mümkün olamaz. Dolayısıyla bir Müslüman için Peygamber Efendimizin hayatını, örnek yaşayışını ve üstün ahlakını öğrenmek ve bütün davranışlarda onu rehber edinmek dini bir görevdir. Bunun için din öğreniminde, kültürel dünyamızda ve yazılı İslam edebiyatında siyer kitaplarının önemli bir yeri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını ve onun toplum yaşayışına getirdiği esasları ve yenilikleri anlatan, kütüphaneler dolusu eserler yazılmış, onun hayatının her safhası en ince ayrıntısına kadar anlatılmıştır. Siyer-i Nebi eserleri sayesinde sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatının gizli kalmış, bilinmeyen hiçbir tarafı yoktur. Belirttiğimiz gibi İslam tarihi boyunca onun hayatını anlatan ciltler dolusu, kütüphaneler dolusu eserler kaleme alındı. İrfan Yücel'in özet olarak hazırladığı Peygamberimizin Hayatı adlı eser bu çalışmalardan biri. Gençlerin Peygamber Efendimizin hayatını güvenilir kaynaklardan öğrenmesi için hazırlanan bu çalışma, öğretmenlerin ve Kur'an kursu öğreticilerinin de bolca istifade edebileceği bir kaynak niteliğinde. Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif ettiği, doğup büyüdüğü toprakları ve ondan önceki toplum yapısını öncelikle anlatan eser, daha sonra ilk kısımda onun peygamberlikten önceki hayatını ele alır.

alıyor. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi ve evlilik dönemi adlı üç ana başlıkta konuyu anlatıyor. İkinci kısım ise peygamberlik dönemi üst başlığını taşıyor. Bu kısımda Mekke devri ve Medine devri olmak üzere iki bölüme ayrılmış. İlk bölümde Hazreti Peygamber'in peygamber oluşu, nebilik ve resullük, Mekke müşriklerinin Müslümanlara karşı davranışları, hüzün yılı, kabileleri İslam'a davet ve akabe biatları ve Medine'ye hicret başlıkları yer alıyor. Medine devri başlıklı ikinci bölümse hicretin birinci yılı, ikinci yılı, üçüncü yılı şeklinde ilerliyor ve hicretin 11. yılı olayları başlığı altında Hazreti Peygamber'in hastalanması ve irtihali ile son buluyor. Tabii Resulullah'ın vefatının ashabı üzerindeki tesiri, Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi, sevgili peygamberimizin teçhiz ve defin işlemleri ve onun üstün ahlakı gibi alt başlıklar da bu son bölümde yer alıyor. Eserin sonunda da yararlanılan kaynaklara yer verilmiş. Başta da belirttiğimiz gibi eser bir özet niteliği taşıyor. Hazreti Peygamber'in hayatına, üstün ahlakına, örnekliğine ve yaşanan belli başlı olaylara dair her şeyi kısa ve öz olarak madde madde inceleyen, akıcı ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınmış bir eser. Peygamber Efendimizin hayatını bilmek, öğrenmek her Müslümanın vazifesi olduğu gibi dünya ve ahiret huzuru için de elzemdir. Bu eser de Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaya, gençlerimize ve çocuklarımıza onun hayatını öğretmeye vesile olacak başarılı ve faydalı bir çalışma olmuş. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı'nın bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ve İrfan Yücel'in kaleminden Peygamberimizin Hayatı kitabını konuk ettik. Kur'an'da belirtilen, kim peygambere itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiştir hükmü ilahince onu tanımaya, sevmeye ve ona itaat etmeye bir vesile olacağını düşündüğümüz bu kıymetli çalışmayı okurların ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Çiçeklerle hoş geçin, al incitme gönül. Bir küçük meyve için dal incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dil incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek,

gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Daha önce bunun gibi bir şeyle karşılaşmadık.
2: Atlarla buradan geçmemiz mümkün değil.
3: Hendeklerden çıkardıkları topraklarda siperler yapmışlar. Bu çukurdan tırmanamayız da.
4: Okları deneyelim.
1: Hedefleri seçemiyoruz ki. Boşuna atış yapmış oluruz.
5: Şu rüzgar da nereden çıktı?
3: Geçebileceğimiz bir yer yok mu?
6: İçeride bir sürü kadın ve çocuk var. Buraya girmelerine engel olacağız.
7: Ama nasıl?
6: Hisarın etrafını dolaşıp duruyorlar. Girebilecekleri tek bir kapı var. Biri oradan girmeye çalışırken diğerleri gözcülük yapacaktır. Ben oraya gidip girmeye çalışanın işini bitireceğim.
3: O da ne? Hisar'dan attılar.
8: Aman tanrım, onu öldürmüşler.
3: Nasıl olur? Sabahtan beri etrafı gözetliyoruz, kimse yoktu.
8: Demek ki hisarların içinde askerler var.
3: Sayıları o kadar çok değil ki. Nasıl hisarlar asker yerleştirmiş olabilirler?
8: İyi gözcüleri olmalı. Bak, izlendiğimizi fark etmedik.
3: Doğru. Hadi başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılalım.
8: Hadi yürü, hızlı ol.
9: Ey Halit! Atlar hendeği geçemiyor. Geçenler de vuruluyor. Hayvanlar ürktü. Geri çekilmeliyiz.
1: Geri çekilin.
0: 92. Bölüm.
10: Hendek Savaşı Müslümanların en çetin savaşlarından biriydi. Bir tarafta kendilerinin 4 katı büyüklüğünde bir orduyla, diğer tarafta kendilerine saldırmak üzere bekleyen Yahudi komşularıyla mücadele ediyorlardı. Müşrikler nöbetleşe taarruza geçiyorlar, bir gün dinlenen birlikler ertesi gün daha kuvvetli bir şekilde saldırıyordu. Yahudiler de onlara silah ve asker temin ediyor, bizzat yanlarında bulunuyorlardı. Ama Müslümanların asıl korkusu, savunmasız olan çocuklarının ve kadınlarının başına gelebilecek olanlardı.
1: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyor?
11: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
1: Durum nasıl?
11: Şükürler olsun bir şey yok.
1: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
11: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
1: Benim de. Aklımız orada.
11: Devriyeler gece gündüz geziyorlar. Getirdikleri tekbir sesleri buradan duyuluyor. Ama yine de...
1: Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok Ebu Bekir.
11: Bizim Mevlamız da, koruyucumuz da o. Ondan başka kime güveneceğiz zaten?
1: Allah bize bunu yaşatanların cezasını elimizle vermeyi nasip etsin.
11: Amin.
10: Peygamberimiz için karargahın hemen yanında bir çadır yapılmıştı. Bir gece vakti Resulullah istirahatteyken dışarıda bir telaş başladı.
12: Müslümanlar!
13: Ne oldu?
12: Baskın var! Koşun! Koşun!
1: Hadi
12: koşun!
1: Ey Allah'ın süvarileri! Harekete geçin!
13: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
10: Peygamberimiz çadırından çıktı. Dışarıda ashabından bazıları nöbet tutuyordu. Abbad bin Bişr de bunlar arasındaydı. Resulullah ona neler olduğunu sordu.
14: Ya Resulallah, bu gece Ömer nöbetteydi. Onun sesiyle uyandık. O ey Allah'ın süvarileri diye seslenince duyanlar arkasında toplandı. Huseyke tarafına gittiler.
10: Resulullah Abbad'ı olup biteni öğrenmesi için olay yerine gönderdi.
14: Ya Resulallah, Gatafan'dan ve Kureyş'ten birer bölük saldırıya geçmiş. Bizimkiler de onları ok ve taşla geri püskürtmüşler.
10: Peygamberimiz Müslümanların zafer haberine sevinerek geri döndü. Benzer saldırılar gece gündüz demeden her gün tekrarlanıyor ve Müslümanlar tarafından engelleniyordu. Savaşın 10. günüydü. Hava oldukça soğuktu. Bu müşrikleri zor durumda bırakıyordu. Hayvanlarını otlatacak herhangi bir otlak bulamıyorlar. Ellerini

0: içindeki yemlerle yetinmeye çalışıyorlardı. Hava koşulları Müslümanları da zorluyor. Bir yanda açlıkla, diğer yanda soğukla mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Peygamberimizin ısınmak için üzerine bir şeyler sarındığına şahit olanlar, ellerinden bir şey gelmemesine üzülüyorlardı. Tüm zorluklara rağmen hiçbir Müslüman pes etmiyor, üzerine düşen vazifeleri titizlikle yerine getiriyordu. Müşrikler peygamberimizin bulunduğu çadırı tespit etmiş ve orayı hedef almışlardı.
1: Oplar geliyor, dikkat edin! Dikkat edin, herkes siper alsın!
2: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
1: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
2: Kalkanları getirin!
3: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin!
1: Okçular, nevzi alın! Herkes dikkatli olsun!
0: Bu savunma 3 gün devam etti. Hatta bir gün sahabiler savaşın şiddetinden ikindi namazını kılmaya fırsat bulamadılar. Sonra bu namazı kaza ettiler. Medine içindeki hisarlara yerleştirilmiş olan Müslüman kadınları korumak üzere görevlendirilen devriye birlikleri zaman zaman hendeğin yanında nöbet tutan askerlerle yer değiştiriyordu.
4: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
5: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar. Bir birlik yaklaşıyor galiba.
4: Şu gelen Ömer bin Hattab değil mi?
5: Evet, o.
4: Yanındaki kim? Mihferinden yüzü görünmüyor.
5: Talha bin Ubeydullah.
4: Allah'ın Resulü'nün niyetleri. Allah muvaffak etsin.
5: Amin. Oğlum Saad şimdiye kadar buradaki birliklerin başındaydı. Artık savaş meydanına gidiyor.
4: Saad seni görmek için buraya yaklaşıyor sanırım.
5: Herhalde.
6: Anne, hakkını helal et. Biz gidiyoruz.
5: Helal olsun oğlum. Selametle git gel. Allah yardımcınız olsun.
6: Amin.
3: Kadınların dışarıda olması uygun değil. Düşman her an saldırabilir. Sizin burada ne işiniz var? Başınıza bir felaket gelmeyeceğinden nasıl emin olabiliyorsunuz?
7: Sakin ol Ömer. Hisar şurada. Girerler hemen.
5: Ömer haklı. Hadi girelim. Aklınız bizde kalmasın.
4: Allah yardımcınız olsun.
7: Amin. Hepimizin yardımcısı olsun.
4: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
5: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
4: Allah her türlü saldırıdan muhafaza etsin.
7: Amin.
8: Durum nasıl? Saldırılara devam ediyorlar mı?
3: Etmezler mi? Her gün bir grup saldırıyor. Bir gün Kureyş, öbür gün Gatafan.
8: Kurayzoğulları bir kısım askeri birliğini geri çekti.
3: Başka bir yönden saldıracaklardır.
8: Öyle. Kureyş'e destek sağlıyorlarmış.
3: Şu günleri bir atlatsak.
8: İnşallah o da olacak.
3: 3 gündür göz açtırmadılar. Hatta bazı günler vakit namazlarını kılamadık. Peygamberimizin çadırını hedef aldılar.
8: Kayıp verdik mi?
3: Yaralılar var ama şehit olan yok çok şükür.
8: Hamdolsun. Onların durumu nasıl?
3: Hendeğe atıyla birlikte düşen birkaç kişi ağır yaralıydı. Sonları ne oldu bilmiyorum. Savunma esnasında da okların isabet ettiği kişiler oldu.
8: Allah en kısa zamanda zafer nasip etsin.
3: Amin.
0: Saldırıların ardı arkası kesilmiyordu. Müslümanların üstün gayretleri sonucu bir ilerleme kaydedemeyen müşrikler farklı noktalardan saldırıya geçiyor ve olanca güçleriyle savunmayı zayıflatmaya çalışıyorlardı. Yine böyle bir günde Saad bin Muaz koluna isabet eden bir okla yaralandı. Atar damarına isabet eden bu ok yüzünden kanama durdurulamıyordu.
9: Allahu Ekber.
10: Koşun, koşun. Hadi toparlanın. Koşun. Durmayın. Hadi, hadi. Talha, Talha. Hızla kan kaybediyor. Ne yapacağız?
11: Bilemiyorum. Resulullah'ı götürelim.
10: Peki. Hadi bana yaslan Saad. Ya Resulallah.

0: Sa'd yaralandı. Kanamasını durduramıyoruz.
1: Peygamberimiz Sa'd'ın koluna bizzat müdahale etti. Ama yine de kanama devam ediyordu.
2: Heh, oldu. Ama kanama durmuyor.
0: Yardım edin. Kanamayı durduramıyorum. Yarayı dağlayacağız. Ateş getirin. Kolu şişmeye başladı. Acele edin.
1: Sa'd'ın kolu 3 kere dağlandıktan sonra ancak kanaması durdurulabildi. Bu yaranın ölümcül olduğu aşikardı. Herkes telaşa kapılmış bir çözüm bulmaya çalışırken Sa'd bin Muaz içinden şöyle dua ediyordu.
3: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayz oğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

güçle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde, dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla. Bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların, bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Dişlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bırakıp gittiğin kadar hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer, içimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: Sabahın şu ilk ışıkları ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel. Hatta güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
0: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
1: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
0: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber, evet ben de uyuklamışım dedi. Muaz dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordu. Bu kadar yakından onu izlemek Muaz'ı mutlu ediyordu. Resulullah'ın yüzünde müjde verici bir ifade olduğunu fark edince şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
2: Hazreti Peygamber, buyur, dilediğini sor dedi.
3: Cenneti düşünüyorum ey Allah'ın Resulü.

0: Siz anlattıkça, cennet hakkında daha çok şey öğrendikçe cennete girme isteğim gitgide artıyor. Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir iş söylerseniz başka da bir şeyi sormam.
1: Allah'ın kutlu elçisi, aferin. Sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
0: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlasan.
1: Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun, buyur.
1: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz, herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi konuşmasına devam etti. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitmeye başladı.
2: Hadislerin hikayeleri.

destane-i cahu paye, karşı durma gadab-ı mevlaye. Kibriya ve azamet hakka yarar, kul olanda bu sıfatlar ne arar? Sakın makam mertebe sarhoşu olma. Allah'ın gazabına karşı durmaya çalışma. Büyüklük, yücelik ve ululuk Allah'a aittir. Kullarda bu sıfatların ne işi var?

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
2: Eline geçen zamanı israf etme. Onu bilgi edinerek koru. Bilgi zamanı israftan korur. Bilen insan boşa zaman harcamaz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli radyo dostları. Ben Uğur Subaşı. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara gönülden sevgiler, saygılar. Sevgili dostlar, bugün mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'le kulaklarınıza ulaşacağız. Bildiğimiz gibi ilahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Ondan sonra peygamber ve Kur'an'dan sonra yeni bir ilahi kitap gelmeyeceğinden